sen yedin fincana gözlerini serdatine de be kefincana zerreline ve ara aramış tanecim Rabli canebine ve perişan akıza.

من فالدا بول براوي بشتا خوا دا بو تاوي چتا وكند جواره

erkek, reyhan ve kaçak tütün kokusu taşırdı rüzgar. Alçak damlı evlerin yüksek, küçük pencerelerinden soluk ışıklar yayılırdı geceye. Köpek havlamaları korkulara karışır, kaygıları beslerdi. Sonra dağlardan kuşun sesleri gelirdi, belirli belirsiz. Namlunun ucunda çırpınırdı yürekler. Ağıtlar yankılanırdı dağlara doğru. Kapılar kırılır, talan edilirdi sevdalar. Umutlar ve insan olan ne varsa. Bakan akardı derelerimizden. Zilan, Munzur, 33 kurşun, Nevala kasaba ve ülkemin bütün derelerinden. O iklimde kalırdı acılar. Duymazdı bir Allah'ın kulu çığlığımızı. Ve dağlara sevdalanırdı karabasan gecelerin sabahlarında. Direnmek kalırdı Kürt'e, yaşamanın bir başka adı direnmekti.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wave.

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
2: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, zujdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çareniyo. Tiryakiye bir yev tedaviye raştı eşkena bire teriknayene. Yevna rayır mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiyeye tiryakiye ye şaredarya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki banu kerra. Telefon 0509 929 0566 Yanzi alo sev panca suhiri.
3: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
7: No, Venge Schmo.

0: Günde arzu olayım Mehmet Kelle. Duhaz'ın gündemi GES projesi çekin. Efsari sarki hem de berhev düdüdüm bir zor zulma. Asker ve tomaya ve ave ve efendim plastik mermi yalı medekın. Çenci aram şuna karakola meyfade daya. Nehaci helal hazır çünkü sekiniye o mesleçer hepsi dağla vekiliye. Gündeme gündeki farkı ile haysed uçul dolum merame lura heye şuha lura mecer de okara bacar evrame müracaat kır nivi yıkırma sit alanı edmine şuha berde olma bir pense dolum falan evcid huazın lura panela ges projesi çekin brastici gündeme gündeki pır fakire bedavar ahu bir hayvancılık edike vakti ki Lübra Gez projesi çeve şu gündeme güç nivi gündü koçbere eve belki çilpinci mal edinci ökbide disa koçbikin ciber ve kaydı dabaravan evi neve vakti merayici de sevunarı ve çilpin mecburi koç ica em duhazın denge mebe bihistin gündeme tişki var etçeyi neve yani emla kalsın, hem ne kadar emle karşı kanala ve nizam içine. Hem ciberkü ciye sit alanı, o ciberkü meravi hem de kartının gündeme şükürse deyip benci Erdoğan'da gündettin fakir. Yani günde, gündeki ne kadar devlemende yaşı kadar erdim. Yani ki Sedu Bismal gündeme, bağırım günde Arde Bismali ya he ya tüne. Edine geç bir hayvancılık edde bari hodkin. Vakta bir meraj iş desteme her yani bir millete fakir perişan ve hecarevi. Kıda her mecburi bir bar bir kevinize perişan böyle. Ciber bir kaydı yani projeyle biraz çekir. Nabi emras nabiyonu. Biraz diyeceğim de hozun denge mehbe bistin. Yani ile mehbe hodi derketin. Yani em bir çık aydı beci emeğiyle hember bir sekinim, em ne hazır çeybe. Yani bir rastiji ihtiyacı ama bir heyene ki yani em keyfi vardı ki. Ama seyhab müttehid evçiye zankar bir zankar iki nizam vesaire. Rahun el Ankara şu çed raporu jine girtine ama şuara licem kuaçı ikirine. Jiberkü emci medra gündeki dinin jive boşluğu ji yaralanmış bu ne. Evde be muhtarı evra çekiliye, muhtarı evra be muhtarı evra çekiliye. Verhasıl zirarı em dibinin em ne yapalım bir zirarı bügeyme büge gündiyacı. Em fakirin belengazın yani em duhazın birin dengeyme. Dengeme bizim dengeme kodi derin. Bir çık aydı beci emed berhu budun. O emnayrını gündeme proje çeke. Yani emnahozun. Nahozun, nahozun, nahozun. Bes, bes, bes.
1: İce godar enince dövey dengi dejve godar kir ku dibeçe yani debara van malbatan, van gündiyan bevek huazay derbaz. Jiyan avan bevek huazay derbaz. Ve jiyan avan girediye bevek huazay. لی مخابن رفش گلک رفشه که خرابه نه اینه جمعه حتیه شاندن جه آدی سوری و یعنی او وینه تام گروهر اشکشان دیا سانترالین الکتریکی چخواه نافده دیاره دبی ویداره دخازن خراب کن چخواه خراب جی کرنه یعنی مخابن دبی که او در تام هی تام خراب نبیه سوید کم که خرابتر نبیه دبی تام او در جیه دبارا گندیانه چخواه یعنی یه ما رادیو هم نکنه و اینه نیشه بدن دو به هر کس خواه خازیم نه دیمنه هبه و کاری با به دیمنهش تماشا بکن که مخابن نینه گوشتایی دلالی رکلام ما هنه همچن رکلام ها گودارد کن پشت رکلام همتین گلا گلا دنگی دن هنه آخفتن هیه امی بواره بن کرم کن رکلام ها گودارد کن گودارد هنه هشه
2: رکلاملار
3: ل بازار دیروکی ل آمده. اون جبر رویتی یک خارن تنه و خاندن. جانو جگر اجاق باشه ل بند وایه. ل جانو جگر اجاق باشه. هند کارن گوشت برخی و کذب برخی آت هزه بخوین. هر وها مدت به چکن لحمجون کی ده و کنف جیکر. جی سوریچی کلانا حضرت سلیمان. جانو جگر اجاق باشه. جبو کسین کو تامده و خسانن. جبو آمده.
4: Diyarbakır Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisi.

Ha. İcak odarı neşe stran ki basa gimgim etke. Ezbarım herkes bir hisse. Gimgimi, gimgimi. Ciyek huazayı. Ciyayın bir kadru kıymet. Yani damatı çivan çiyan ve huazayı tut, huazayı tut geri. İlhamın gela gela ki taybet dedi Timur. Jiber bir amdışım istranik huazayı tken. Mıkhabın. Gimgim şiddet. Katar

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
3: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, zujdar kerdiş, yanz ciralome kerdiş çareniyo. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredarya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki bano kerra. Telefon 0539-929-0566 Yanzi alo sev banca suhiri.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
3: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Radyo Wenk. Radyo Wenk.

2 Temmuz 1993 Sivas katliamı. Aydınlar, sanatçılar ve şairlerin de aralarında olduğu çok sayıda insan 4 günlük Pir Sultan Abdal Kültür Şenlikleri programına katılmak için Sivas'a gitti. 33 kişinin en yaşlısı 66 yaşındaki Asım Bezirci, en genci ise 12 yaşındaki Koray Kaya'ydı. 1 Temmuz'da şenliğin açılışında konuşanlardan biri de Aziz Nesin'di. Katliamdan 2 gün önce kentte Aziz Nesin'i hedef alan bildiriler dağıtılmaya başlandı. 1 Temmuz'da şenliğin başladığı gün yerel gazetelerde kışkırtıcı haberler çıktı. Bildiride Aziz Nesin'in o sırada baş yazarı olduğu Aydınlık Gazetesi'nde yayınlanan Salman Rushdie'nin Şeytan Ayetleri kitabından bahsedilmiş, Nesin hedef gösterilmişti. Dönemin Sivas valisi Ahmet Karabilgin, şenliğe ev sahipliği yapması eleştirilmiş, Nesin için şehirde adeta Müslümanlarla alay edercesine gezebilmektedir ifadesi kullanılmıştı.

bunların akabinde 2 Temmuz günü Cuma namazının ardından etkinliklerin yapıldığı kültür merkezinin önüne bir yürüyüş başladı. Saldırgan grubun bir kısmı yeni dikilen halk ozanları heykelini yıkıp yerlerde sürüklerken bir kısmı valilik önünde Ahmet Karabirgin'i protesto etti. Kalabalık giderek artıyor ancak dağılmıyordu. Kalabalık daha sonra Sivas'a gelenlerin kaldığı Mıdımak Oteli'nin önüne yöneldi.

0: Sohbet sırasında Metin Altınok'un "Şimdi bizi burada öldürürseler ne olur?" sorusuna cevabı, kalanlar ölenler için şiir yazar oldu. Dışarıda ise ölüm bekleyen bir karanlık vardı. Ankara sürekli bilgilendirildi ama "hallediyoruz" dışında yanıt gelmedi. Valiliğin civar illerden istediği takviye birliklerde 8 saat süren olaylar bittikten sonra kente gelebildi. Saat 19 civarı otelin önüne sürüklenen heykel ateşe verildi. Otelin camları kırıldı. İçeridekilerden bir bölümü en üst katlara geçişleri engellenmek istenmesine rağmen farklı binalara geçti. Aziz Nesin dahil bir bölümü itfaiye merdivenleriyle indirilip darp edildi. 12'si ağır yaralı, 62 kişi otelden kendi imkanlarıyla kurtuldu. En yaşlısı 66 yaşındaki Asım Bezirci, en küçüğü 12 yaşındaki Koray Kaya olmak üzere şenlik için gelen aralarında Metin Altınok, Behçet Aysan, Nesimi Çimen, Muhsin Akarsu, Hasret Gültekin'in de olduğu 33 insan Madımak'ta yaşamını yitirdi. İki otel çalışanı da hayatını kaybetti. Dönemin başbakanı Tansu Çiller olaylardan sonra şu açıklamayı yaptı. "Çok şükür otel dışındaki halkımız bir zarar görmemiştir." Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ise olayların münferit olduğunu ve Alevi-Sünni çatışmasına dönüşmemiş olmasını vurguluyordu. İçişleri Bakanı Mehmet Gazioğlu ise Aziz Nesin'i hedef gösterdi. Aziz Nesin'in halkın inançlarına karşı bilinen tarihleriyle halk galeyana gelerek tepki göstermiştir. Koalisyon ortağı SP'nin eski genel başkanı, dönemin başbakan yardımcısı Erdal İnönü olaylar sırasında Aziz Nesin ile telefonla görüşerek en kısa zamanda takviye güç göndereceğini, kimsenin kılına dahi zarar gelmeden kurtarılacağını söyledi. İnönü katliam ardından SHP ve kendisine yönelik eleştirilere "ne yapayım, yetkim yoktu" cevabını verdi. Yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı bir otelin sloganlarla yakılarak içlerindekilerin ölmeleri alkışlarla izlendiği 2 Temmuz 1993'ten bu yana yıllar geçti. O gün otelin çevresini saran, ölümleri alkışlayan, içeridekilerin dışarıya çıkmasına engel olanların sadece 124'ü hakkında dava açıldı. Süren davalar, temizler, müdahil avukatların talepleri yıllarca devam etti. Sivas katliamı davası 20 yılın ardından 13 Mart 2012'de zaman aşımı nedeniyle kapandı. Aralarında katliamda yakınlarını kaybeden aileler başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve partiler insanlık suçlarında zaman aşımının kaldırılmasını talep etti ancak talepleri bir karşılık bulmadı. Dava dosyasından ayrılan 3 sanığın yargılanmasına 20 Ocak 2021'de Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden başlandı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği gibi Alevi örgütleri başta olmak üzere her yıl olaylarla ilgili anma programı düzenleyen kurumlar otelin utanç müzesi olmasını talep ediyor ancak talep bugüne kadar hükümetler tarafından kabul edilmedi. Katliamı takip eden yıllarda otelin girişine bir kebap lokantası açıldı. Lokanta tepkilerin ardından 2009 yılında taşındı. Otel ise kamulaştırıldı, yenilendi ve 2011'de bilim ve kültür merkezi olarak kullanıma açıldı. Aziz Nesin ve olayı yaşayanlar şöyle anlatıyor Sivas katliamını.
1: Lütfi Kaleli beni yukarı çıkardı. Ama hangi niyetle çıkardı bilmiyorum. Yukarı çıktık. Yangın başladı. Yangını benzinle, kırdıkları, parçaladıkları arabaların benzinleriyle dışarıdan şeyderek yapmışlar. Bütün arabalar zaten hepsini kırdılar, geçirdiler. Yangından sonra insanlar aşağı kaçmaya başladılar. Nereye kaçıyorlar? Hiç kimse nereye kaçtığını bilmiyor. Aşağıdan, yangın aşağıdan geliyor. Onlar yangına doğru gidiyorlar. Bir kısmı da şeye çıkmışlar. Çatıya çıkmışlar. Ben de kadınlar, kızlar var. Onlar güzel çocuklar var. Onlara yol veriyorum. Onlar da beni öne sürmeye çalışıyorlar. Ben onları seyrettim. Onlar gitsinler dedim. En son iki tane kız gitti. Kız çocuğu gitti. Ben gidecektim. Aramızda bir mesafe oldu. Öyle bir duman geldi ki ben gidemedim, kaldım. Lütfü beni aldı, elimden tuttu, bir odaya soktu. Aklıma şu geldi, yani bu yangın söndürülür, söndürülünceye kadar bu odada kalırız. Camı da içeriye dönük olduğu için kırılmamış, kapısı var, orada kaldık. Fakat öyle bir olay oldu ki, benzin dumanı herhangi bir dumana benzemiyor. Ben hala şimdi balganlarından, simsiyah balganlarından o dumanlar geliyor, gelmekte. Orada kaldık ve çırpınıyoruz. Doğrusunu söyleyeyim ki şu aklıma geldi. Hani insan ölürken geçmişi bir film gibi 5 saniyede geçer mi? Ay öyle bir şey olmadı, hiçbir şey olmadı. Şöyle bir şey oldu. Çünkü ben ölümle pençeleşmekten

0: öte ilişkim oldu. Ölürsem dedim, yani çok biçimsiz ölmeyeyim. Ve bütün derdim, kaygım, şöyle korkan bir adam biçiminde ölmeyeyim dedim. Yani beni görürlerse şöyle iyi çek. Ama o da mümkün değil, kıvranıyorum. Lütfi dedi ki, ölüyoruz abi dedi. Ölüyoruz dedim, öleceğiz. Yani başka çaremiz yok. Ve biz eğer bir dakika falan daha kalsaydık her ikimiz de ölecektik, kesin ölecektik. Ve ölümün en feci biçimiyle ölecektik. Ben en sonda şunu dedim, çabuk ölelim. Yani benim kaygım buydu. Sokağa, galiba böyle söyledi, bilemiyorum tam. Sokağa bakan dedi, pencerelerden, şu odada öyle bir pencere var dedi. Aman dedim, çıkalım. Ve biz yani ölmek kalmak düşüncesi olmadan ölüm diye çıktık dışarıya. Ölüm diye çıktık. Ben zor yürüdüm. Merdiveni çıkardılar yukarıya. Merdiven dayandı pencereye. Fakat benim pencereye çıkacak halim yok. Yani pencerede alçak ama oraya çıkacak halim yok. Yani bitmişim. Lütfü beni kaldırdı, merdivene koydu. Merdivenden inmeye başladım. Fakat inemiyorum. Dura dura iniyorum. Aşağıdan da yukarıya etfaiye yeri geliyor. Bir etfaiye yeri geliyor. Ben umdum ki etfaiye yeri beni o halde görür, alır yardım eder, kucağına götürür. Hayır, öyle olmadı. Merdivenin tam yarı yerinde etfaiye yeri namussuz, alçak diye bana vurmaya başladı. Çok ilginç bir şey. Ama şunu söyleyeyim ki hani Pir Sultan Abdal'ın da var, Nesimi'nin de var. Bana düşmanın attığı taşlar değil, dostun attığı gül beni rencider, incitir. Bu bakanın söylediği söz beni çok daha incitmiştir. O adamın beni dövmesi, öldürmek üzere dövmesi bana o kadar büyük ağır gelmedi. Ama aydın, benim birçoğunu tanıdığım, kişisel olarak konuştuğum insanlar bu yalanları söylediler.
1: Biz en üst kata çıktık, otelin 4. katına çıktık, koridora dizildik hepimiz. Tabi zaman geçiyor, insan çoğalıyorlar, dışarıdan iyi ne olup bittiğini de göremiyoruz, bilmiyoruz, camlara yaklaşamıyoruz çünkü. Zaman geçiyor, tedirgin olmaya başladık, herkes korkmaya başladı. Yanımda Menekşe, karşımda Koray vardı. Öyle Menekşe ağlıyordu, buradan çıkamayacağız diye. Kardeşi ona, abla çıkacağız, korkma, annem babam gelecek, bizi buradan çıkartacak. Hatta orada bir espri yaptıydık. Ya işte buradan çıkacağız, ileride çocuklarımıza, torunlarımıza bunları gülerek anlatacağız. Nereden bilelim, ağıtlar yakarak anlatacağımızı.
2: Hanım aradı rahmetlik. Ahmet dedi, Sivas'ta dedi, yanmış dedi. Ablanın işten dedi, ne ayaklarında ayakkabı var, ne çorap var dedi. Gittiler dedi. Bastık Sivas'a gittik. Sivas'a vardık. Yerinden oynamış.
1: Aşağıdan erkek arkadaşlarımız falan geliyordu işte. Kimisi mızıka çalıyor, kimisi espri yapıyor. Korkmayın, çıkacağız. Sakın camlara yaklaşmayın. Her şey halloluyor. Ankara'ya arandı. Gelecekler. İşte saatleri kovaladı. Yani 3 saat, 5 saat, 8 saat. Hava karardı. Işıklar yok, karanlık. O gün cuma namazdan çıktılar, geldiler zaten. İşte akşam namazına, ikindi namazına giderler. Gidip bir şekilde dağılırlar. Yani bunlar bağırıp giderler diye düşünüyorduk. Hiç aklımıza yani yangın asla gelmedi. Hiçbirimizin aklına gelmedi. Ha korkmadık mı? Hepimiz çok korktuk. Ama yani bir şekilde, şimdi büyüklerimiz var, mutlaka polisi var, askeri var bu ülkenin. Bir şekilde müdahale ederler yani, itfaiyesi var. Saatler geçtikçe yani daha çok kalabalıklaşmaya başladı. Sesler daha çok geliyordu. Sloganlar sürekli artık, hani biz 4. katta olmamıza rağmen 4. kat taşlanıyordu. Yani nasıl taşlanabilir? Karşı binadan taşlıyorlardı geçip de. Hava iyice karardı. O ara yani kopmuşum, ne olduğunu hatırlamıyorum. Sadece birisinin beni çağırdığını hatırlıyorum. Yani birisi beni şöyle eliyle dürttü. Dedi ki kalk Gülay dedi. Uyandım yani. Bayılmışım herhalde, bilmiyorum artık. Dedi ki kalk, yangın çıktı. Kalktım, kimse yok koridorda. Aşağı iniyorum. İniyoruz ama gözümün önünü hiç göremiyorum. Karanlık, ateş, duman ve çığlık.
3: Bizler Veng Radyo ailesi olarak 2 Temmuz 1993'te kaybettiğimiz aydınlarımızı saygıyla anıyoruz. Ben...

0: insan ol. Reklamlar.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
3: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
4: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
6: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
7: Radyo Wang. Radyo Wang.

gezdirdi çığ üzerinde. Çekti kılıncın, böldü çığ ikiye. Güneş dağların üzerinden selam verdi Ali'nin aşkına. Çıktı içinden iki oğul, bir damat.

Radyo Wenk. Radyo Wenk.

0: Reklamlar.
1: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkirin anji dar zandına wan ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, malab kevir. Telefon 0539 929 0516. Anji alo 153.
2: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228

0: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
1: Le bajare diroki le amede. Unji bo revitiye kharin etene ve khandan. Canu jiger ocak başı le benda veya. Le canu jiger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bkhoyn. Her uha maddes bi çekirin al lahmacun ki de o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu jiger ocak başı jibo kesin ku tamade ve khasanen jibo amede.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sivas'ta 2 Temmuz tarihinde Pir Sultan Abdal şenliklerine katılan 33 aydın ve sanatçının Madımak Oteli'nde yakılarak katledilişinin 33. yıl dönümünde anma gerçekleştiriliyor. Anmaya katliamda yaşamını yitirenlerin yakınlarının yanı sıra Alevi örgütlerinin temsilcileri, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, çok sayıda siyasi partinin temsilcisi ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. DEM Parti Gençlik Meclisi, barış ve demokratik toplum sürecinde daha örgütlü ve bilinçli bir şekilde katılım sağlama amacıyla 4 günlük eğitim süreci başlattı. DEM Parti Diyarbakır İl Binası'ndaki eğitimin ilk gününde söz alan İmralı Sekreteryası'ndan Çetin Arkaş, demokratik siyasetin tüm boyutları ile işlevsel hale gelmesinin 35 yıldır istedikleri bir durum olduğunu söyledi. İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan, Komünal Gazetesi'ne gönderdiği mesajda salt teori üreten değil, pratiğin de yollarını açan bir çizgi geliştirilmeli dedi. Gerçek barışın, insan onurunun korunduğu, hakların güvence altına alındığı ve herkes için eşit yurttaşlığın hissedildiği bir toplumsal düzen olduğunu belirten İHD Urfa Şubesi Eş Başkanı Songül Arpa, bununla birlikte sürecin toplumsal barışa evrilmesi için hukuksal reformlarla desteklenmelidir dedi. İran'da yaşanan savaş sürecinin başta Orta Doğu olmak üzere dünya ekonomisini ciddi şekilde etkilediğini belirten ekonomist Mustafa Sönmez, savaş süreci boyunca Kürt siyasetinin sağduyulu davrandığını ve uzun vadede bu sürecin kazananı olacaklarını söyledi. Akademisyen Hamit Ekinci, ABD-Çin rekabetiyle hızlanan küresel güç kaymalarının Orta Doğu'da yeni bir güvenlik mimarisi oluşturduğunu, Kürtlerin ise sadece bölgesel değil, küresel denklemin parçası haline geldiğini belirterek, Türkiye'nin etkinliğini artırabilmesi için Kürt meselesinde barışçıl bir çözüm geliştirmesinin zorunlu olduğunu söyledi. Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Günnur Saydam, yurttaş meydana gelen saldırılar arasında yaşam mücadelesi veriyor. Çetelerin yeni adresi İstanbul'un Gözde semti Göktürk mü başlıklı haberi nedeniyle gözaltına alındı. CHP'li Sezgin Tanrıkulu açık bir siyasi darbeyle karşı karşıya olduklarını belirterek HDP'ye yapılan gözaltı ve tutuklama furyasının benzeriyle karşı karşıyayız. CHP'ye yapılanlar yolsuzlukla mücadeleyle değil, önümüzdeki seçimlerde AKP'nin kaybedeceği bilgisiyle ilgilidir dedi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Kürtçe yayın yapan Azadiye Avelat gazetesi ve Ajans Avelat'ın sitelerine ve Nu Medya 24'ün internet sitesi ile X hesabına erişim engeli getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı MESEM'lere ilişkin soru önergelerine verdiği yanıtta 2016 yılından bu yana 13 öğrencinin yaşamını yitirdiğini açıklarken İSİK verilerine göre 2023'ten bu yana en az 20 MESEM öğrencisi çalışırken yaşamını yitirdi. Diyarbakır Kent Konseyi'nin gerçekleştirilen 33. Olağan Genel Kurulu'nda Serdar Keskin eş başkan seçilirken kadın başkan ise yürütme kurulu tarafından ileri bir tarihte belirlenecek. Diyarbakır'da düzenlenecek Demokratik Kürt Hukukçular Konferansı ile toplumun demokratik dönüşümüne katkı sunmayı hedeflediklerini belirten Özgürlük İçin Hukukçular Derneği eş başkanı Ekin Yeter, tüm hukukçulara tartışmalarda yer alma çağrısında bulundu. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinin kırsal mahallelerinden kent merkezine öğrenci taşıyan servis aracına dönük silahlı saldırının ardından öğrencilerin güvenliğine ilişkin ihmallerin sürdüğü iddia edildi. Okul müdürü Mehmet Şükrü Arslan hakkında yapılan başvuruda görevden uzaklaştırma tedbirinin uygulanması istendi. Mah Müzik eğitmeni Müslüm Yıldız, 8. Mah Müzik Günleri kapsamında birçok etkinliğin düzenleneceğini belirterek müzik, dili ve hafızayı yaşatıyor mesajı verdi. Diyarbakır'da 4-5 Temmuz'da Kürt Sineması Çalıştayı düzenlenecek. Kürt sinemasının yolculuğunun yeni döneminde ortak hareket etme zeminleri aranacak. 2 gün sürecek ve 100'den fazla ismin katılacağı çalıştayda Kürt sinemasının mevcut durumu ele alınacak. Urfa Siverek'te bir kadının kaçırılarak tecavüze uğramasını protesto eden kadınlar, bu topraklarda cinsel saldırı suçlarının bu kadar rahat işlenmesinin sorumlusu yargı sisteminin ta kendisidir dedi. Şırnak Cizre ilçesinde 9 Ekim 2009 tarihinde gaz fişeğinin isabet etmesi sonucu katledilen Mehmet Uytun davasında verdiği beraat kararının gerekçesini açıklayan mahkeme, sanığın suçu işlediğini gösterir somut delil elde edilmediğini öne sürdü. Mardin Kızıltepe'deki Özgürlük Meydanı'nda bulunan Kızılay'a ait kan bağış standı önünde yer alan bir ağaç, standı kapattığı iddiası ile kesildi. Ağacın kesilme anı çevrede bulunan yurttaşlar tarafından telefon ile kayıt altına alındı. Mersin'in Tarsus ilçesinde iki kadına şiddet uygulayan fail YK'nin yakalanması için arama çalışmaları başlatıldı. Adana'da NATO karşıtı bildiri dağıtan ve pankart astıkları için gözaltına alınan 9 kişi serbest bırakıldı. Dünya Kupası'nda Meksika'nın Ekvator'u yenmesinin ardından yapılan kutlamalarda 3 kişi yaşamını yitirdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, bölge güvenliği ABD'nin çekilmesi ve ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesiyle sağlanabilir dedi. ABD Başkan Yardımcısı, İran'ın nükleer programa dönmesi veya gemileri hedef alması halinde askeri seçeneğin masada olduğunu söyledi. HTŞ, Halep'in Til Eran beldesinde düzenlediği baskında Hasan Herce'yi bulamadığı için 16 yaşındaki oğlu Ahmet Hasan Herce'yi gözaltına aldı. Venezuela'daki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 2295'e yükseldi. Ülkede 7 günlük yas ilan edildi. İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in Orta Doğu'daki savaşlarının bitmeyeceğini söyledi. Afganistan'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Kabil ve çevresinde de hissedildiği belirtildi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 40 derece, Elazığ 38 derece, Mardin 37 derece, Van 26 derece, Urfa 40 derece, Muş 32 derece, Şırnak 35 derece, Batman 41 derece, Hakkari 32 derece, Bitlis 27 derece, Siirt 38 derece, Adıyaman 39 derece. Döviz kurları: Dolar 46.69, Euro 53.36, gram altın 6.097 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Radyo Wave.

0: Reklamlar. Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye, şimdi iyi finans var.
3: Eke kesişmayın nezdi tiryakiye, Zucdar kerdiş, yalnız ciralome kerdiş çaren yo. Tiryakiye, biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye, ye şaredarya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi, zerre sümer parki, banu kerra. Telefon 0509-929-0566. Yanzi, Alo Seu Panca Suhiri.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

2 Temmuz 1993 Sivas katliamı. Aydınlar, sanatçılar ve şairlerin de aralarında olduğu çok sayıda insan 4 günlük Pir Sultan Abdal Kültür Şenlikleri programına katılmak için Sivas'a gitti. 33 kişinin en yaşlısı 66 yaşındaki Asım Bezirci, en genci ise 12 yaşındaki Koray Kaya'ydı. 1 Temmuz'da şenliğin açılışında konuşanlardan biri de Aziz Nesin'di. Katliamdan 2 gün önce kentte Aziz Nesin'i hedef alan bildiriler dağıtılmaya başlandı. 1 Temmuz'da şenliğin başladığı gün yerel gazetelerde kışkırtıcı haberler çıktı. Bildiride Aziz Nesin'in o sırada baş yazarı olduğu Aydınlık Gazetesi'nde yayınlanan Salman Rushdie'nin Şeytan Ayetleri kitabından bahsedilmiş, Nesin hedef gösterilmişti. Dönemin Sivas valisi Ahmet Karabilgin, şenliğe ev sahipliği yapması eleştirilmiş, Nesin için şehirde adeta Müslümanlarla alay edercesine gezebilmektedir ifadesi kullanılmıştı.

Bunların akabinde 2 Temmuz günü Cuma namazının ardından etkinliklerin yapıldığı kültür merkezinin önüne bir yürüyüş başladı. Saldırgan grubun bir kısmı yeni dikilen halk ozanları heykelini yıkıp yerlerde sürüklerken bir kısmı valilik önünde Ahmet Karabirgin'i protesto etti. Kalabalık giderek artıyor ancak dağılmıyordu. Kalabalık daha sonra Sivas'a gelenlerin kaldığı Mıdımak Oteli'nin önüne yöneldi. Bin kişiyi bulan kalabalık saat 17'de de otelin önünden dağılmadı. Sivas Mıdımak Oteli'nin merdivenleri saat 15 civarı. Merdivende bir süre sonra 30 arkadaşıyla aynı yazgıyı paylaşan 3 aydınlık isim. Fıkralar anlatılıyor, sohbet ediliyor. Yaklaşan ölüme inat. Sohbet sırasında Metin Altınok'un "Şimdi bizi burada öldürürseler ne olur?" sorusuna cevabı kalanlar ölenler için şiir yazar oldu. Dışarıda ise ölüm bekleyen bir karanlık vardı. Ankara sürekli bilgilendirildi ama hallediyoruz dışında yanıt gelmedi. Valiliğin civar illerden istediği takviye birliklerde 8 saat süren olaylar bittikten sonra kente gelebildi. Saat 19 civarı otelin önüne sürüklenen heykel ateşe verildi. Otelin camları kırıldı. İçeridekilerden bir bölümü en üst katlara geçişleri engellenmek istenmesine rağmen farklı binalara geçti. Aziz Nesin dahil bir bölümü itfaiye merdivenleriyle indirilip darp edildi. 12'si ağır yaralı, 62 kişi otelden kendi imkanlarıyla kurtuldu. En yaşlısı 66 yaşındaki Asım Bezirci, en küçüğü 12 yaşındaki Koray Kaya olmak üzere şenlik için gelen aralarında Metin Altınok, Behçet Aysan, Nesimi Çimen, Muhsin Akarsu, Hasret Gültekin'in de olduğu 33 insan Mıdımak'ta yaşamını yitirdi. İki otel çalışanı da hayatını kaybetti. Dönemin başbakanı Tansu Çiller olaylardan sonra şu açıklamayı yaptı. Çok şükür otel dışındaki halkımız bir zarar görmemiştir. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ise olayların münferit olduğunu ve Alevi-Sünni çatışmasına dönüşmemiş olmasını vurguluyordu. İçişleri Bakanı Mehmet Gazioğlu ise Aziz Nesin'i hedef gösterdi.

0: yetkim yoktu cevabını verdi. Yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı bir otelin sloganlarla yakılarak içlerindekilerin ölmeleri alkışlarla izlendiği 2 Temmuz 1993'ten bu yana yıllar geçti. O gün otelin çevresini saran, ölümleri alkışlayan, içeridekilerin dışarıya çıkmasına engel olanların sadece 124'ü hakkında dava açıldı. Süren davalar, temizler, müdahil avukatların talepleri yıllarca devam etti. Sivas katliamı davası 20 yılın ardından 13 Mart 2012'de zaman aşımı nedeniyle kapandı. Aralarında katliamda yakınlarını kaybeden aileler başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve partiler insanlık suçlarında zaman aşımının kaldırılmasını talep etti ancak talepleri bir karşılık bulmadı. Dava dosyasından ayrılan 3 sanığın yargılanmasına 20 Ocak 2021'de Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden başlandı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği gibi Alevi örgütleri başta olmak üzere her yıl olaylarla ilgili anma programı düzenleyen kurumlar otelin utanç müzesi olmasını talep ediyor ancak talep bugüne kadar hükümetler tarafından kabul edilmedi. Katliamı takip eden yıllarda otelin girişine bir kebap lokantası açıldı. Lokanta tepkilerin ardından 2009 yılında taşındı. Otel ise kamulaştırıldı, yenilendi ve 2011'de bilim ve kültür merkezi olarak kullanıma açıldı. Aziz Nesin ve olayı yaşayanlar şöyle anlatıyor Sivas katliamını.
1: Lütfi Kaleli beni yukarı çıkardı. Ama hangi niyetle çıkardı bilmiyorum. Yukarı çıktık. Yangın başladı. Yangını benzinle, kırdıkları, parçaladıkları arabaların benzinleriyle dışarıdan yapmışlar. Bütün arabalar zaten hepsini kırdılar, geçirdiler. Yangından sonra insanlar aşağı kaçmaya başladılar. Nereye kaçıyorlar? Hiç kimse nereye kaçtığını bilmiyor. Aşağıdan, yangın aşağıdan geliyor. Onlar yangına doğru gidiyorlar. Bir kısmı da çıkmışlar. Çatıya çıkmışlar. Ben de kadınlar, kızlar var. Onlar güzel çocuklar var. Onlara yol veriyorum. Onlar da beni öne sürmeye çalışıyorlar. Ben onları seyrettim. Onlar gitsinler dedim. En son 2 tane kız gitti. Kız çocuğu gitti. Ben gidecektim. Aramızda bir mesafe oldu. Öyle bir duman geldi ki ben gidemedim. Kaldım. Lütfü beni aldı elimden tuttu. Bir odaya soktu. Aklıma şu geldi. Yani bu yangın söndürülür. Söndürülünceye kadar bu odada kalırız. Camı da içeriye dönük olduğu için kırılmamış. Kapısı var, orada kaldık. Fakat öyle bir olay oldu ki benzin dumanı herhangi bir dumana benzemiyor. Ben hala şimdi balganlarından, simsiyah balganlarından o dumanlar geliyor gelmekte. Orada kaldık ve çırpınıyoruz. Doğrusunu söyleyeyim ki şu aklıma geldi. Hani insan ölürken geçmişi bir film gibi 5 saniyede geçer mi? Ay öyle bir şey olmadı, hiçbir şey olmadı. Şöyle bir şey oldu. Çünkü ben ölümle pençeleşmekten öte ilişkim oldu. Ölürsem dedim yani çok biçimsiz ölmeyeyim. Ve bütün derdim, kaygım şöyle korkan bir adam biçiminde ölmeyeyim dedim. Yani beni görürlerse şöyle iyi çek. Ama o da mümkün değil. Kıvranıyorum. Lütfü dedi ki ölüyoruz abi dedi. Ölüyoruz dedim. Öleceğiz. Yani başka çaremiz yok. Ve biz eğer 1 dakika falan daha kalsaydık her ikimiz de ölecektik, kesin ölecektik. Ve ölümün en feci biçimiyle ölecektik. Ben en sonda şunu dedim, çabuk ölelim. Yani benim kaygım buydu. Sokağa, galiba böyle söyledi, bilemiyorum tam. Sokağa bakan dedi, pencerelerden, şu odada öyle bir pencere var dedi. Aman dedim çıkalım. Ve biz yani ölmek kalmak düşüncesi olmadan ölüm diye çıktık dışarıya. Ölüm diye çıktık. Ben zor yürüdüm. Merdiveni çıkardılar yukarıya. Merdiven dayandı pencereye. Fakat benim pencereye çıkacak halim yok. Yani pencerede alçak ama oraya çıkacak halim yok. Yani bitmişim. Lütfü beni kaldırdı. Merdivene koydu. Merdivenden inmeye başladım. Fakat inemiyorum. Dura dura iniyorum. Aşağıdan da yukarıya etfaiye yeri geliyor. Bir etfaiye yeri geliyor. Ben umdum ki etfaiye yeri beni o halde görür. Alır yardım eder, kucağına götürür. Hayır öyle olmadı. Merdivenin tam yarı yerinde etfaiye yeri namussuz alçak diye bana vurmaya başladı. Çok ilginç bir şey. Ama şunu söyleyeyim ki hani Pir Sultan Abdal'ın da var, Nesimi'nin de var. Bana düşmanın attığı taşlar değil, dostun attığı gül beni rencide eder, incitir. Bu bakanın söylediği söz beni çok daha incitmiştir. O adamın beni dövmesi, öldürmek üzere dövmesi bana o kadar büyük ağır gelmedi. Ama aydın, benim birçoğunu tanıdığım,

0: kişisel olarak konuştuğum insanlar bu yalanları söylediler.
1: Biz en üst kata çıktık, otelin 4. katına çıktık, koridora dizildik hepimiz. Tabi zaman geçiyor, insan çoğalıyorlar, dışarıdan iyi ne olup bittiğini de göremiyoruz, bilmiyoruz, camlara yaklaşamıyoruz çünkü. Zaman geçiyor, tedirgin olmaya başladık, herkes korkmaya başladı. Yanımda Menekşe, karşımda Koray vardı. Öyle Menekşe ağlıyordu, buradan çıkamayacağız diye. Kardeşi ona, abla çıkacağız, korkma, annem babam gelecek, bizi buradan çıkartacak. Hatta orada bir espri yaptıydık. Ya işte buradan çıkacağız, ileride çocuklarımıza, torunlarımıza bunları gülerek anlatacağız. Nereden bilelim ağıtlar yakarak anlatacağımızı.
2: Hanım aradı rahmetlik. Ahmet dedi, Sivas'ta dedi, yanmış dedi. Ablanla enişten dedi, ne ayaklarında ayakkabı var, ne çorap var dedi. Gittiler dedi. Bastık Sivas'a gittik. Sivas'a vardık. Yerinden oynamış.
1: Aşağıdan erkek arkadaşlarımız falan geliyordu işte. Kimisi mızıka çalıyor, kimisi espri yapıyor. Korkmayın, çıkacağız. Sakın camlara yaklaşmayın. Her şey halloluyor. Ankara'ya arandı. Gelecekler. İşte saatleri kovaladı. Yani 3 saat, 5 saat, 8 saat. Hava karardı. Işıklar yok. Karanlık. O gün cuma namazdan çıktılar, geldiler zaten. İşte akşam namazına, ikindi namazına giderler. Gidip bir şekilde dağılırlar. Yani bunlar bağırıp bağırıp giderler diye düşünüyorduk. Hiç aklımıza yani yangın asla gelmedi. Hiçbirimizin aklına gelmedi. Ha korkmadık mı? Hepimiz çok korktuk. Ama yani bir şekilde şimdi büyüklerimiz var. Mutlaka polisi var, askeri var bu ülkenin. Bir şekilde müdahale ederler yani, itfaiyesi var. Saatler geçtikçe yani daha çok kalabalıklaşmaya başladı. Sesler daha çok geliyordu. Sloganlar sürekli artık, hani biz 4. katta olmamıza rağmen 4. kat taşlanıyordu. Yani nasıl taşlanabilir? Karşı binadan taşlıyorlardı geçip de. Hava iyice karardı. O ara yani kopmuşum, ne olduğunu hatırlamıyorum. Sadece birisinin beni çağırdığını hatırlıyorum. Yani birisi beni şöyle eliyle dürttü. Dedi ki kalk Gülay dedi. Uyandım yani. Bayılmışım herhalde, bilmiyorum artık. Dedi ki kalk, yangın çıktı. Kalktım, kimse yok koridorda. Aşağı iniyorum. İniyoruz ama gözümün önünü hiç göremiyorum. Karanlık, ateş, duman ve çığlık.
3: Bizler Veng Radyo ailesi olarak 2 Temmuz 1993'te kaybettiğimiz aydınlarımızı saygıyla anıyoruz. Ben şu

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sivas'ta 2 Temmuz tarihinde Pir Sultan Abdal şenliklerine katılan 33 aydın ve sanatçının Madımak Oteli'nde yakılarak katledilişinin 33. yıl dönümünde anma gerçekleştiriliyor. Anmaya katliamda yaşamını yitirenlerin yakınlarının yanı sıra Alevi örgütlerinin temsilcileri, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, çok sayıda siyasi partinin temsilcisi ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. DEM Parti Gençlik Meclisi, barış ve demokratik toplum sürecinde daha örgütlü ve bilinçli bir şekilde katılım sağlama amacıyla 4 günlük eğitim süreci başlattı. DEM Parti Diyarbakır İl Binası'ndaki eğitimin ilk gününde söz alan İmralı Sekreteryası'ndan Çetin Arkaş, demokratik siyasetin tüm boyutları ile işlevsel hale gelmesinin 35 yıldır istedikleri bir durum olduğunu söyledi. İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan, Komünal gazetesine gönderdiği mesajda salt teori üreten değil, pratiğin de yollarını açan bir çizgi geliştirilmeli dedi. Gerçek barışın, insan onurunun korunduğu, hakların güvence altına alındığı ve herkes için eşit yurttaşlığın hissedildiği bir toplumsal düzen olduğunu belirten İHD Urfa Şubesi Eş Başkanı Songül Arpa, bununla birlikte sürecin toplumsal barışa evrilmesi için hukuksal reformlarla desteklenmelidir dedi. İran'da yaşanan savaş sürecinin başta Orta Doğu olmak üzere dünya ekonomisini ciddi şekilde etkilediğini belirten ekonomist Mustafa Sönmez, savaş süreci boyunca Kürt siyasetinin sağduyulu davrandığını ve uzun vadede bu sürecin kazananı olacaklarını söyledi. Akademisyen Hamit Ekinci, ABD-Çin rekabetiyle hızlanan küresel güç kaymalarının Orta Doğu'da yeni bir güvenlik mimarisi oluşturduğunu, Kürtlerin ise sadece bölgesel değil, küresel denklemin parçası haline geldiğini belirterek, Türkiye'nin etkinliğini artırabilmesi için Kürt meselesinde barışçıl bir çözüm geliştirmesinin zorunlu olduğunu söyledi. Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Günnur Saydam, yurttaş meydana gelen saldırılar arasında yaşam mücadelesi veriyor. Çetelerin yeni adresi İstanbul'un Gözde semti Göktürk mü başlıklı haberi nedeniyle gözaltına alındı. CHP'li Sezgin Tanrıkulu açık bir siyasi darbeyle karşı karşıya olduklarını belirterek HDP'ye yapılan gözaltı ve tutuklama furyasının benzeriyle karşı karşıyayız. CHP'ye yapılanlar yolsuzlukla mücadeleyle değil, önümüzdeki seçimlerde AKP'nin kaybedeceği bilgisiyle ilgilidir dedi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Kürtçe yayın yapan Azadiye Velat gazetesi ve Ajansa Velat'ın sitelerine ve Nu Medya 24'ün internet sitesi ile X hesabına erişim engeli getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı, MESEM'lere ilişkin soru önergelerine verdiği yanıtta 2016 yılından bu yana 13 öğrencinin yaşamını yitirdiğini açıklarken, İSİK verilerine göre 2023'ten bu yana en az 20 MESEM öğrencisi çalışırken yaşamını yitirdi. Diyarbakır Kent Konseyi'nin gerçekleştirilen 33. Olağan Genel Kurulu'nda Serdar Keskin eş başkan seçilirken kadın başkan ise yürütme kurulu tarafından ileri bir tarihte belirlenecek. Diyarbakır'da düzenlenecek Demokratik Kürt Hukukçular Konferansı ile toplumun demokratik dönüşümüne katkı sunmayı hedeflediklerini belirten Özgürlük İçin Hukukçular Derneği eş başkanı Ekin Yeter, tüm hukukçulara tartışmalarda yer alma çağrısında bulundu. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinin kırsal mahallelerinden kent merkezine öğrenci taşıyan servis aracına dönük silahlı saldırının ardından öğrencilerin güvenliğine ilişkin ihmallerin sürdüğü iddia edildi. Okul müdürü Mehmet Şükrü Arslan hakkında yapılan başvuruda görevden uzaklaştırma tedbirinin uygulanması istendi. Mah Müzik eğitmeni Müslüm Yıldız, 8. Mah Müzik Günleri kapsamında birçok etkinliğin düzenleneceğini belirterek müzik, dili ve hafızayı yaşatıyor mesajı verdi. Diyarbakır'da 4-5 Temmuz'da Kürt Sineması Çalıştayı düzenlenecek. Kürt sinemasının yolculuğunun yeni döneminde ortak hareket etme zeminleri aranacak. 2 gün sürecek ve 100'den fazla ismin katılacağı çalıştayda Kürt sinemasının mevcut durumu ele alınacak.
Urfa Siverek'te bir kadının kaçırılarak tecavüze uğramasını protesto eden kadınlar, bu topraklarda cinsel saldırı suçlarının bu kadar rahat işlenmesinin sorumlusu yargı sisteminin ta kendisidir dedi. Şırnak'ın Cizre ilçesinde 9 Ekim 2009 tarihinde gaz fişeğinin isabet etmesi sonucu katledilen Mehmet Uytun davasında verdiği beraat kararının gerekçesini açıklayan mahkeme, sanığın suçu işlediğini gösterir somut delil elde edilmediğini öne sürdü. Mardin Kızıltepe'deki Özgürlük Meydanı'nda bulunan Kızılay'a ait kan bağış standı önünde yer alan bir ağaç, standı kapattığı iddiası ile kesildi. Ağacın kesilme anı çevrede bulunan yurttaşlar tarafından telefon ile kayıt altına alındı. Mersin'in Tarsus ilçesinde iki kadına şiddet uygulayan fail YK'nin yakalanması için arama çalışmaları başlatıldı. Adana'da NATO karşıtı bildiri dağıtan ve pankart astıkları için gözaltına alınan 9 kişi serbest bırakıldı. Dünya Kupası'nda Meksika'nın Ekvator'u yenmesinin ardından yapılan kutlamalarda 3 kişi yaşamını yitirdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, bölge güvenliği ABD'nin çekilmesi ve ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesiyle sağlanabilir dedi. ABD Başkan Yardımcısı, İran'ın nükleer programa dönmesi veya gemileri hedef alması halinde askeri seçeneğin masada olduğunu söyledi. HTŞ, Halep'in Til Eran beldesinde düzenlediği baskında Hasan Herce'yi bulamadığı için 16 yaşındaki oğlu Ahmet Hasan Herce'yi gözaltına aldı. Venezuela'daki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 2295'e yükseldi. Ülkede 7 günlük yas ilan edildi. İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in Orta Doğu'daki savaşlarının bitmeyeceğini söyledi. Afganistan'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Kabil ve çevresinde de hissedildiği belirtildi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 40 derece, Elazığ 38 derece, Mardin 37 derece, Van 26 derece, Urfa 40 derece, Muş 32 derece, Şırnak 35 derece, Batman 41 derece, Hakkari 32 derece, Bitlis 27 derece, Siirt 38 derece, Adıyaman 39 derece. Döviz kurları: Dolar 46.69, Euro 53.36, gram altın 6097 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Le bajare diru ki le amede. Un jibo revitiye kharine tene ve khandan. Canu jiger ocak başı le benda veye. Le canu jiger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwin. Her uha mades bi çekirna lahmacun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu jiger ocak başı jibo kesin ku tama de ve gazanın jibo amede.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
5: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
6: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
8: Temmuz 1993 Sivas katliamı. Aydınlar, sanatçılar ve şairlerin de aralarında olduğu çok sayıda insan 4 günlük Pir Sultan Abdal Kültür Şenlikleri programına katılmak için Sivas'a gitti. 33 kişinin en yaşlısı 66 yaşındaki Asım Bezirci, en genci ise 12 yaşındaki Koray Kaya'ydı. 1 Temmuz'da şenliğin açılışında konuşanlardan biri de Aziz Nesin'di. Katliamdan 2 gün önce kentte Aziz Nesin'i hedef alan bildiriler dağıtılmaya başlandı. 1 Temmuz'da şenliğin başladığı gün yerel gazetelerde kışkırtıcı haberler çıktı. Bildiride Aziz Nesin'in o sırada baş yazarı olduğu Aydınlık Gazetesi'nde yayınlanan Salman Rushdie'nin Şeytan Ayetleri kitabından bahsedilmiş, Nesin hedef gösterilmişti. Dönemin Sivas valisi Ahmet Karabilgin, şenliğe ev sahipliği yapması eleştirilmiş, Nesin için şehirde adeta Müslümanlarla alay edercesine gezebilmektedir ifadesi kullanılmıştı.

0: bunların akabinde 2 Temmuz günü Cuma namazının ardından etkinliklerin yapıldığı kültür merkezinin önüne bir yürüyüş başladı. Saldırgan grubun bir kısmı yeni dikilen halk ozanları heykelini yıkıp yerlerde sürüklerken bir kısmı valilik önünde Ahmet Karabirgin'i protesto etti. Kalabalık giderek artıyor ancak dağılmıyordu. Kalabalık daha sonra Sivas'a gelenlerin kaldığı Mıdımak Oteli'nin önüne yöneldi. Bin kişiyi bulan kalabalık saat 17'de de otelin önünden dağılmadı. Sivas Mıdımak Oteli'nin merdivenleri saat 15 civarı. Merdivende bir süre sonra 30 arkadaşıyla aynı yazgıyı paylaşan 3 aydınlık isim. Fıkralar anlatılıyor, sohbet ediliyor. Yaklaşan ölüme inat. Sohbet sırasında Metin Altınok'un "Şimdi bizi burada öldürürseler ne olur?" sorusuna cevabı, kalanlar ölenler için şiir yazar oldu. Dışarıda ise ölüm bekleyen bir karanlık vardı. Ankara sürekli bilgilendirildi ama hallediyoruz dışında yanıt gelmedi. Valiliğin civar illerden istediği takviye birliklerde 8 saat süren olaylar bittikten sonra kente gelebildi. Saat 19 civarı otelin önüne sürüklenen heykel ateşe verildi. Otelin camları kırıldı. İçeridekilerden bir bölümü en üst katlara geçişleri engellenmek istenmesine rağmen farklı binalara geçti. Aziz Nesin dahil bir bölümü itfaiye merdivenleriyle indirilip darp edildi. 12'si ağır yaralı, 62 kişi otelden kendi imkanlarıyla kurtuldu. En yaşlısı 66 yaşındaki Asım Bezirci, en küçüğü 12 yaşındaki Koray Kaya olmak üzere şenlik için gelen aralarında Metin Altınok, Behçet Aysan, Nesimi Çimen, Muhsin Akarsu, Hasret Gültekin'in de olduğu 33 insan Mıdımak'ta yaşamını yitirdi. İki otel çalışanı da hayatını kaybetti. Dönemin Başbakanı Tansu Çiller olaylardan sonra şu açıklamayı yaptı. Çok şükür otel dışındaki halkımız bir zarar görmemiştir. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ise olayların münferit olduğunu ve Alevi-Sünni çatışmasına dönüşmemiş olmasını vurguluyordu. İçişleri Bakanı Mehmet Gazioğlu ise Aziz Nesin'i hedef gösterdi. Aziz Nesin'in halkın inançlarına karşı bilinen tarihleriyle halk galeyana gelerek tepki göstermiştir. Koalisyon ortağı SP'nin eski genel başkanı, dönemin başbakan yardımcısı Erdal İnönü olaylar sırasında Aziz Nesin ile telefonla görüşerek en kısa zamanda takviye güç göndereceğini, kimsenin kılına dahi zarar gelmeden kurtarılacağını söyledi. İnönü katliam ardından SHP ve kendisine yönelik eleştirilere "ne yapayım, yetkim yoktu" cevabını verdi. Yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı bir otelin sloganlarla yakılarak içlerindekilerin ölmeleri alkışlarla izlendiği 2 Temmuz 1993'ten bu yana yıllar geçti. O gün otelin çevresini saran, ölümleri alkışlayan, içeridekilerin dışarıya çıkmasına engel olanların sadece 124'ü hakkında dava açıldı. Süren davalar, temizler, müdahil avukatların talepleri yıllarca devam etti. Sivas katliamı davası 20 yılın ardından 13 Mart 2012'de zaman aşımı nedeniyle kapandı. Aralarında katliamda yakınlarını kaybeden aileler başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve partiler insanlık suçlarında zaman aşımının kaldırılmasını talep etti ancak talepleri bir karşılık bulmadı. Dava dosyasından ayrılan 3 sanığın yargılanmasına 20 Ocak 2021'de Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden başlandı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği gibi Alevi örgütleri başta olmak üzere her yıl olaylarla ilgili anma programı düzenleyen kurumlar otelin utanç müzesi olmasını talep ediyor ancak talep bugüne kadar hükümetler tarafından kabul edilmedi. Katliamı takip eden yıllarda otelin girişine bir kebap lokantası açıldı. Lokanta tepkilerin ardından 2009 yılında taşındı. Otel ise kamulaştırıldı, yenilendi ve 2011'de bilim ve kültür merkezi olarak kullanıma açıldı. Aziz Nesin ve olayı yaşayanlar şöyle anlatıyor Sivas katliamını.
1: Lütfi Kaleli beni yukarı çıkardı. Ama hangi niyetle çıkardı bilmiyorum. Yukarı çıktık. Yangın başladı. Yangını benzinle, kırdıkları, parçaladıkları arabaların benzinleriyle dışarıdan şeylerek yapmışlar. Bütün arabalar zaten hepsini kırdılar, geçirdiler. Yangından sonra insanlar aşağı kaçmaya başladılar. Nereye kaçıyorlar? Hiç kimse nereye kaçtığını bilmiyor. Aşağıdan, yangın aşağıdan geliyor. Onlar yangına doğru gidiyorlar. Bir kısmı da şeye çıkmışlar. Çatıya çıkmışlar. Ben de kadınlar, kızlar var. Onlar güzel çocuklar var. Onlara yol veriyorum. Onlar da beni öne sürmeye çalışıyorlar. Ben onları seyrettim. Onlar gitsinler dedim. En son iki tane kız gitti. Kız çocuğu gitti. Ben gidecektim. Aramızda bir mesafe oldu. Öyle bir duman geldi ki ben gidemedim. Kaldım. Lütfü beni aldı, elimden tuttu. Bir odaya soktu. Aklıma şu geldi. Yani bu yangın söndürülür. Söndürülünceye kadar bu odada kalırız. Camı da içeriye dönük olduğu için kırılmamış. Kapısı var. Orada kaldık. Fakat öyle bir olay oldu ki benzin dumanı herhangi bir dumana benzemiyor. Ben hala şimdi balganlarından, simsiyah balganlarından o dumanlar geliyor gelmekte. Orada kaldık ve çırpınıyoruz. Doğrusunu söyleyeyim ki şu aklıma geldi. Hani insan ölürken geçmişi bir film gibi 5 saniyede geçer mi? Ay öyle bir şey olmadı, hiçbir şey olmadı. Şöyle bir şey oldu. Çünkü ben ölümle pençeleşmekten öte ilişkim oldu. Ölürsem dedim yani çok biçimsiz ölmeyeyim. Ve bütün derdim, kaygım şöyle korkan bir adam biçiminde ölmeyeyim dedim. Yani beni görürlerse şöyle iyi çek. Ama o da mümkün değil. Kıvranıyorum. Lütfü dedi ki ölüyoruz abi dedi. Ölüyoruz dedim. Öleceğiz. Yani başka çaremiz yok. Ve biz eğer bir dakika falan daha kalsaydık her ikimiz de ölecektik. Kesin ölecektik. Ve ölümün en feci biçimiyle ölecektik. Ben en sonda şunu dedim. Çabuk ölelim. Yani benim kaygım buydu. Sokağa galiba böyle söyledi. Bilemiyorum tam. Sokağa bakan dedi pencerelerden şu odada öyle bir pencere var dedi. Aman dedim çıkalım. Ve biz yani ölmek kalmak düşüncesi olmadan ölüm diye çıktık dışarıya. Ölüm diye çıktık. Ben zor yürüdüm. Merdiveni çıkardılar yukarıya. Merdiven dayandı pencereye. Fakat benim pencereye çıkacak halim yok. Yani pencerede alçak ama oraya çıkacak halim yok. Yani bitmişim. Lütfü beni kaldırdı. Merdivene koydu. Merdivenden inmeye başladım. Fakat inemiyorum. Dura dura iniyorum. Aşağıdan da yukarıya etfaiye yeri geliyor. Bir etfaiye yeri geliyor. Ben umdum ki etfaiye yeri beni o halde görür. Alır yardım eder, kucağına götürür. Hayır öyle olmadı. Merdivenin tam yarı yerinde etfaiye yeri namussuz alçak diye bana vurmaya başladı. Çok ilginç bir şey. Ama şunu söyleyeyim ki hani Pir Sultan Abdal'ın da var, Nesimi'nin de var. Bana düşmanın attığı taşlar değil, dostun attığı gül beni rencide eder, incitir. Bu bakanın söylediği söz beni çok daha incitmiştir. O adamın beni dövmesi, öldürmek üzere dövmesi bana o kadar büyük ağır gelmedi. Ama Aydın, benim birçoğunu tanıdığım, kişisel olarak konuştuğum insanlar bu yalanları söylediler.
2: Biz en üst kata çıktık, otelin 4. katına çıktık, koridora dizildik hepimiz. Tabi zaman geçiyor, insan çoğalıyorlar, dışarıdan iyi ne olup bittiğini de göremiyoruz, bilmiyoruz, camlara yaklaşamıyoruz çünkü. Zaman geçiyor, tedirgin olmaya başladık, herkes korkmaya başladı. Yanımda Menekşe, karşımda Koray vardı. Öyle Menekşe ağlıyordu, buradan çıkamayacağız diye. Kardeşi ona, abla çıkacağız korkma, annem babam gelecek, bizi buradan çıkartacak. Hatta orada bir espri yaptıydık. Ya işte buradan çıkacağız, ileride çocuklarımıza, torunlarımıza bunları gülerek anlatacağız. Nereden bilelim ağıtlar yakarak anlatacağımızı.
3: Hanım aradı rahmetlik. Ahmet dedi, Sivas'ta dedi, yanmış dedi. Ablan ne işten dedi, ne ayaklarında ayakkabı var, ne çorap var dedi. Gittiler dedi. Bastık Sivas'a gittik. Sivas'a vardık. Yerinden oynamış.
2: Aşağıdan erkek arkadaşlarımız falan geliyordu işte. Kimisi mızıka çalıyor, kimisi espri yapıyor. Korkmayın çıkacağız, sakın camlara yaklaşmayın. Her şey halloluyor. Ankara'ya arandı. Gelecekler. İşte saatleri kovaladı yani. 3 saat, 5 saat, 8 saat. Hava karardı. Işıklar yok, karanlık. O gün cuma namazdan çıktılar, geldiler zaten. işte akşam namazına, ikindi namazına giderler. Gidip bir şekilde dağılırlar. Yani bunlar bağırıp bağırıp giderler diye düşünüyorduk. Hiç aklımıza yani yangın asla gelmedi. Hiçbirimizin aklına gelmedi. Ha korkmadık mı? Hepimiz çok korktuk. Ama yani bir şekilde şimdi büyüklerimiz var, mutlaka polisi var, askeri var bu ülkenin. Bir şekilde müdahale ederler yani itfaiyesi var. Saatler geçtikçe yani daha çok kalabalıklaşmaya başladı. Sesler daha çok geliyordu. Sloganlar sürekli artık hani biz dördüncü katta olmamıza rağmen dördüncü kat taşlanıyordu. Yani nasıl taşlanabilir? Karşı binadan taşlıyorlardı geçip de. Hava iyice karardı. O ara yani kopmuşum, ne olduğunu hatırlamıyorum. Sadece birisinin beni çağırdığını hatırlıyorum. Yani birisi beni şöyle eliyle dürttü. Dedi ki kalk Gülay dedi. Uyandım yani. Bayılmışım herhalde bilmiyorum artık. Dedi ki kalk yangın çıktı. Kalktım kimse yok koridorda. Aşağı iniyorum. İniyoruz ama hiç gözümün önünü hiç göremiyorum. Karanlık, ateş, duman ve çığlık.
0: Bizler Veng Radyo ailesi olarak 2 Temmuz 1993'te kaybettiğimiz aydınlarımızı saygıyla anıyoruz. Ben şu...

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka
2: yere taşır. Toyota. Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
3: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
4: Reklamları dinlediniz.

0: مرکز خبران را مرحبا گوشتار عزیزی. ما به خبران نویان ورنشمده. سبا سرگیره هرسو هرنیه قرک کردش مادم آقی سیواسی ده به هزاران کسی بیا به سلوگانی سیواسی مک خویرا مده خویرا کردش دست برای شایشی کردی. مجلس جوانان پارتیا دمی سمده توربیه شهین اره خستن کرده و بزانه بیه شه پروسس آشتی و جماعت دموکراتیکی پروسس اوکه پرورده چار روژیو داد اسپه کردش. پرورده اوکه بینای پارتیا دمی آمدی دورازینو ده روژا ورنه چتین آرکاشکه سکرتریا امرالی رایو قصه کردو و هرسو پانچ ساریو وازن سیاست دموکراتیکی به پرو بابتانه خو بجابیرو. Abdullah Öcalan'ı ke zindani İmralı'da tepişteyo peşnezi mesajı xo seba rojnameyi kominali kert uva tena teorini gani xate kavguna sebero aver berdişke rayrani pratikizi akero. Hemsereka şubeyi rihaya ihadeyi son gülü arpa diyar kert aşti araçta nizame ku cimatiyo ke tederumeti merdman yeno pautuş hakibini asayişi debeni u herkes hem velatya adlane hiskeno arpa va Devane sabakeno proses bağçoruyo aşte cemaati gani be reformani hukuku zi baştayış bero dayış. Ekonomist Mustafa Sünmezi diyar kert prosesi şarıyo ki İran'da beno veri herçi roji helat imyanini u finanse ekonomiya dünya saru zav tesirkeno Sünmezi vake miyane ne prosesi şaride siyaseti kurdi her çar perçiyende behesgiri tegeyrayo u da vakti derde bebe serfraze ne prosesi. Dönüş dışı şeştu yevneyi davaya rehıstına sucuya bağırmancı Feydi Ekrem İmamoğlu de Mabine Ekrem İmamoğlu u sereke mehkemade münakaşev razıya. Sereke mehkema vayke maddeye dise hirne cemeki bicağını u karardayke Ekrem İmamoğlu salonera bero durvistiş. Valitya Ankara aşkara kert çarçöve zirve NATO'yı ke dohev tu heşte temmuzede Ankara'da bir organize kerdiş, teori tedbirani neveyan grevte, goreyne tankeri sotemeni, mikseri betoni, tır u vesayeti bine bare granan panci temmuze saate çarnara, hatta desi temmuze saate desne ne eşkeni bikevi, yani bajari, utay rayrande kurye motoran rezi, desturnin odayış. Vekili CHP Ahmet Sezgin Tanrı Kulu derhak davayane KT'de Sereke verene Şaradarya İstanbul'ya bajari girdi. Ekrem İmamoğlu uzaf Sereke Şaradaryan siyaset medar u bürokrati yeni muhakeme kardış rapor eko Hiray bin Paykardışı Hakan Amade kard. Raporu ke gore cigera işi detayini zabıt nameyron iştişan Amade biyo bin Paykardışı hukukiye ne davayan veri fikriye işi dadgah hakı merdimani Avrupa u mehkemaya desturi bengeyi mojnara. Sazgeyi teknoloji zanayışı ütekili resayışı semedeki peli rojnameyi bizuani kurt ki azadya velat u ajansa velat sevbina KPL'i u hesabi x'i nu medya vistuçari astek kert. Vezareti perverde milli peşnazi persani derhaqe mesemandı cevap da uvake sarada hazaru şiyesine rahatandıka hiryes vendekari dinaya xubedenaye la goreydaye isigi sarada hazaru vistu hirne rahatandıka tevrkimi vistu vendekari mesemi vakti xabatede dinaya xubedenaye. Komxabata piruya asaya hürsü hirneke hete konsey bajariye amedire ame kerdiş, Serdar Keskin sey hemserek ame vichinitiş, hemserek hacinizi do hete heyeti idareyra, vaxtık ame yok de bero aşkara kerdiş. Sevre geri hayde cinya kameramlayış u deseştişleri kerdi, cinyan protesto kert uvati, naharada bine havayı rahat bıraştışı sucani hirişi cinsi, sistemi hükmü bıxuyo. Gore çapemeni Amerika'yı idare kariye Washington'ı dımay mabene çen daşmi şirautu şepere doları brayre havayı sabah Irak'ı nevera da despekerdiş, nevera despekerdiş şirautu şe dımay vındarına işini seybeşik havudayışı Washington'ı zaktkerdiş idare kariye Bağdayı dake xo İranira durbüfünü balant. Vaya Bermili Petrolü Brentike Peynya Nisanede sabah endişe peyda kerdişi, Nakukiye deya İsrail İrani vecabı 76 doları u derbasbıbı Peynya Haziranede Kirtniz diye هفته هیرو دلاری که سویا تور برزخو سر چورسود کمبیایشک مجنانو واشتش مابین دیا او ایرانی ده او بندواری نرمالیزه کردیش بغاز هرمزی دیو. شواتکه ولات فرانساده میانی باجارانی جا جیانده تسیردار بی به تمامی 1205 هکتار واره ویشا. گوشتار عزیزی مامی پینی خبرانی خو بمانه ویشیده.
1: رادیو ونگ

0: heke kesekî nêzîkî ve tiryak be, sucdarkirin, an jî darzandina wan ne çareseriye. Tiryakî bûn, bi nijdariyeke rast tê derbaskirin. Rêyeke din pêkane. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539-929-0516 Anji Alo 153
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
3: iyi finans. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda

0: Bağlantısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Wing.

0: خود ما سرکیت ما رشته یو نتیجه نتیجه ترپن او او هاتان اوج نبو اوج نبو خورا کم مانن هر چی کم مانن یعنی زوانو که اورو مبو ما واجم زوانو رسمی یا چی ما واجم زوان میتبه تای اوی خواست البته تای نمونه خواست دنیا ده حتی او نرشتو مرحله اوی خونه بن اما یو تالکیو بینجی هستو مثلا ما واجی دولت حق دا بلکه ملت گیدان خو اگر یعنی ما بخو ما واجی زوان خورا وایر میویجی ما ورته ملت خود ما پرستیج زوان خو ما برز میکره مثلا هنه اوی میکره ما زوان خو وراده یونا زوان ما قالبی کره او وقت چی ملت خورا اندی انا اسمله بنه هوجه نبینه من که حق داجی بلکه گیده خود نرشه نمونه اون اسیسته یعنی مثلا سوویتان ده حق دای بی دای بی قازاغان مثلا فلان صافی نایی گیده خود ری نرشه و تنه مهتب و ارزان مهتب و روسکی یعنی روسکیان نو تالیکه جه استو یعنی ایرا دهت خواسته هنین ورتی ملت دیجی ورتی شهر دیجی یو ارگانیزاسیون و مواجم سروبر لازم یعنی
1: Muhakkak lazım bu.
0: Böyle.
1: Statü lazım bu, perverde lazım bu. Ma sabani mücadele bir kere, müzakere bir kere. Fakat nu zun zun imayu. Nu zun tu kala prestiji kert. Eğer prestiji imabı bu zvan imayu. Zvan eki mavane, zvan ima esbi iş imayu. Yani şerefi ki, haysiyeti ki, rumeti ki. Ma gerek buna beyni. O ne yazık ki ne işkeni çoğura bir pahı.
0: Böyle.
1: Zab cayandı, devletan hakkı perverdeyi dayı şarını işiyor mektevan.
0: Böyle.
1: Vizir miyo keneka yo merdim ama diye merdim ama vazan abi ve mamuste yazazaki Kena kaku erdi bi, mücidi bine kısak yerd. Mıba, göre bir tu mektebde perverde kürtki lazım mı? Ne lazım, ne o? Kena ki bine fikir yayı vabı bizi ben o, ne benisi ben o?
0: Ma çıra ona bana?
1: Fark ne kerdi o? Sörü ne fikir yayı? Nikay, may, pi, Gere dumanan eko ne konu de hişyar bir kere, zihniyet bir derdi. Duman ema zabeci farkı mühimi ne çiğdi, kura ne?
0: Böyle. Le çoğu nasıl yazdı? Kek mühitin yani ma her dici aynı mesele sarı kebiti yani. Yani ez buna bilen. Hani normal verti şarıma de şarıma mesela ma kitaban danıcı ya hani yo o kime tekiliyemez ya hani kim mahşer yo pazar mesela millet kurt ki kalkanu de hodi mabajim zazı ki bu kurbacı farklı kanu ama sanki o hışmendi mabajı oykan mad için yani hani sazgehan mad mesela oykan mad için yani mesela ne kez şuna mesela yo mabajı yo sazgeh mabu yo cabu falan mabajim per türki kalkanı yani hani yo zuan biraz Hani böyle hani ayran ez kararını konferans yani konferans ayran bir uşamı çünkü karar kamil gurete kora seba şarını seba mavaj ne kesimi mavaj seba yani eki Europe yani ne milleti temsilken şar temsilken ve zonu inan de kalibi kere kesi bir kere gormu yok karar baş yani tu ne seni vineni yani tu çıra mesela una biyo ma eşken ne seni bu vurne yani
1: Sizce aya doman için o. Suja peti çinio.
0: Böyle.
1: Suji pilano. Bun auk çimera leil benno.
0: Hora, aynı auk çimera.
1: Auk çimera leil benno. Rastu. Bune, kunmaje ma bune, khata khuar jgayi pire.
0: Rastu.
1: Yani mesuliyeti ma pilano, suji domana niyo.
0: Hora, unayo.
1: Nika tu kala saziyan kert, rast sazi kişini saziyan, ki önini ki en bazı matir ki kısa kendi.
0: Bu ne?
1: Kürdi kısa ne kendi? Toy en bazı vane ez niye eşken ahu kürdi ifade bir kere? Etini eşken ahu kürdi ifade bir kere notori.

0: عيب نيو يعني نوتوري كمان نيو نو نقصاني نيا تنايا سي نقصاني نيو ينالي و تتقسي كاردشي تركي خري مشروب ينالي نو بانو نو تشيو رندو يعني ما غرق نايا دشمش بيبي بفكري
1: Yani normal yoğun verdim mavacım kuçağın da şükür onu avacım mesela.
0: Ama, ama insanın ki politiki.
1: Yoğun verdim ki mavacı yoğun temsiliyet huyestu. Yoğun iddia huyestu. Hani ya yoğun iddia huyestu mavacım. O yoğun amancı huyestu. Herhalde bilese ne yapınca mavacı bir saranı kebetini. Ya yoğun iken mesela o raştan bir cizaf huyken. Yani ya o vaat mesela geri turnu bizzanı yani. Mesela katı Şöyle mesela mabini mavaj tuyu şöyle şeyler tu bir şöyle ya uerti araban da tu derdi ku yani bir zuan inan do vaji yani tu kamcı zuan vaji tu mecbur mu musun yani dünya una ya mesela yani katı ama tiye unanıyor yani emma de hani yo oykas yani zuan ma biyotir ki yani zuan mavaji sazgihan ma hareket ma büyük Türkiye yani ucadı yok problem esno.
0: Hani yo problem zaf pila yani. Muhakkak kere ucara zima başlı des gibi kere. Mesela sinema des gibi kere. Kere hemen sazi ma programı kuyu zvani veci.
1: Böyle.
0: Dosava zvani çıkar bir kere, çıkıra bir kere. Hemen sazi ma, hemen dinamik ma yuvalat perveri. Kere zvani bir kere rojebe ku. Gerek programan biraz da çı hizmetten seve ne zuvanı bir kere.
1: Böyle.
0: Kura konferanstı. Avan kerdişi yo mekanizma ziyastu. Takip kerdişi ne kara ne gureyan yo vazife yo. Muhakkak do no iş zibi bu. Ma kurde politiki bine Vari iddia kara kura dest bir kere. Herkes kura dest bir kere. Kura en iş dafırın beni. O ay ver veriz kura dest bir kere. Ek var iddia o misyoni.
1: Kura de raştacı yok kemasi ama nazaf pili esta ama ne rapi inşallah hepini uykan ne hebatan yani hevi ama esta uykuma esta. Senik mi var kura yok Vakt ki hani yo hatta uykra yo normalize bu dahi mavajim yani hani num şarma buna normalize bu beni. Xoran binen ki hani no kucağında falan kurdi ben özledi yani. Hani tene ona normal bu hayatı ko normal bu yani mesela ona metersun buna yo ters huyu çiğ ra çim bu mesela yo sera yo kayım me bu yo mavajı o çim bu yo ters me bu ama tu binen ki O se hem o veng zede benim yani vengi kurdi o ki kurdi zede benim. O serdeci hebat böyle kerdiş tene şerre ne var yani esas belki mahin azar mabeni kodi yani yo hebat giri mavraz ziri yani yo bedeli eşi hani bu. Se bakın ma mavaj ne hareketi zuani mahina hezdar bir kere yani ma no organizasyonu zuani o ki zuani ma seni bir kere acaba yo Seni yu gamıma berzir yani.
0: Gamakıma berzi, gamatör raştı. Hemme saziyü dezgeyi kurdi, alat perveri, bibi parçayı hareketi zvani. Herkes ina misyonu bigiru. Herkes na misyonu rivayeri bikeru. Mesela, İnşa var, kala inşa bana, inşa gerek bir zvanı kurdi mi bu?
1: Hora.
0: Mesela hareketi ciniyan estu, hareketi gençan estu, hareketi emekdaran esti, saziye sivili esti, rayberi hermi esti, akademi esta, çapemeni esta, gani hamu saziye dinamikin kurdi hazi, Balat perveri. Hüseyin yo parçayı hareketi kurdi veyni. O vakit organizasyon pil bana. Fakat tabi ki yo zaybistiş sabah zuan izi şarttu. Saziye esti, habatan keni, tiya dizi ya organizasyona hini arın lazım mı?
1: Lazım mı?
0: Hedefi ne ve programı, yöne vizyona ne var?
1: Tabi. Nika mesela mayına ravaj ki ya makarar gureto işte şima ne rapi kurtki kalkeni. Nikeni yani mazan ki nikeni. Ama eğer yo organizasyon bu mavajım ki kada mavajım kada cinyan bu, kada ketkaran bu. Uca gire yo organizasyon ma bu yani. Bu ki hani yaji yo mavajım yo birim bu yo çi bu yine vera yani vera perverdi bir kere yaji hani yo hişmendi vrazu hani noji yo organizasyonu no hama vajmi cora ebe cora mesela dikte kerdiş sanki ne zaman yani Fikret'i sen mi dikte kerdiş
0: zaten dikte
1: sanki.
0: Kerdiş ne ben ma mecburi her şeyi hüpemize kereyi bir kere herkes ikna bu
1: evet.
0: İkna kez hatta yo merdim ikna ne bu baver ne bu kar neken
1: ama o, ikna kekme kalıtı bir şekil bir ne mesela nu yo ikna zaf mühimu mesela hani tuva ya mesela kes suki kurtkinin zanı o tem, yani şer temsil mekiru gerçi yo sazge temsil mekiru mesela nu raştaycı az baverken haki o atı unavaj mesela yo ki kurtkinin zanı o serek işaretleri me bu mesela yaji sereki falan sazgi mi bu? Yaji mavaji oik mi bu? No işte motivasyonu. Tu bivine ki vallahi zafi musen.
0: Aynen ona ya. Zaten mesela ki ya zuanı mabine mi vayero.
1: Bele.
0: Zuanı ki raivisten acı çini ba bir kuvveti. Zuanı bir kuvveti bir ravacı.
1: Bele aynen. Kek miydi mara reçte peynir programı hu indi vaktime kediye biteng eğer vati to peyn bu seba şarima yok çi bu
0: seba zazaki az vazana yok çi vaja
1: baş ben o
0: ne konferanstı hatta yoca temsili zazaki be
1: böyle
0: ay vikeni ki seba zazaki xabati hinarın biri kerdişi ne konu da hazırı sazyanı zuvanı ziyesti bazı vazana ne yapacak zazayı ancak zazaki bir kalesini
1: hora ama yo cera yo oy ki yo süpermen çinu yani kesinlikle manı kalesini
0: çoğu manı kalesini ma ancak zuvanı kubu kalesini az vazana ne mesajı bir de zazayan de ma bayı herkes heti kurayı ders doku berzun karin gureyi.
1: Böyle.
0: Hez hal dizaza kirevini naz hal yana yani. Kısmayın ve şalan.
1: Valla.
0: Hez vazana ki ma piru sabah zaza ki sefer ver bibi ma rayrani ney veyni müzakereyi ney bikeri hibiyem zinaya ki ne kabati ini arın bibi nozi mariyo güreyu tarihi yu güreyu pilu yani zazana
1: bele, bele, zavsa paskena raştaş tu zav veş va emici yani emici ezci zazayınca ek ma goşterani ek o ikeni şarmara muvaştiş imici no yu yani ma amanatı kaliku babkan manu ma amanatı xora vayr veci vini mekiri o ona bi kıymet mevine yani Mabaj yo amanet kali ki bavkan şari inare kıymetdar o imajira bir kıymet o yani.
0: Tabii.
1: İmaj kıymet bildirici o bir kıymet oji macira vayr veji. Öyle.
0: Spaskena sebe bir memur imkan damı Spaskena.
1: Yo sohbet başka nerapeji no mabaj yo despek nerapeji mani sohbetan ko reyre ezrina tu davetkena kek mitin ni sohbetan ko ma devam kene
0: İnşallah.
1: Ez bavirken nere tepiyacı xebat beni. O iyi xebattan başarımı haydar bu.
0: Teşekkür ederiz. O memnun bir va.
1: Eyvallah.
0: Teşekkür ederim şımarı.
1: Eyvallah şımarı maser.
0: Şımarı
1: bir. Goşlarımın hecayı ma reyna reyşte peynir programı ho. Ne hefteci programı makediye. De hefte rapey reyna aynı saati de. Madu reyna piyabimi. Hatta uçağı veşiydi bu manı, selametiydi bu manı, rindiydi bu manı.

0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
0: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
4: Le bajare diru ki le amede. Un jibo revitiye kharine tene ve khandan. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bixwin. Her vuha medes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı, jibo kesin ku tama de ve gazanın jibo amedi.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

2 Temmuz 1993 Sivas katliamı. Aydınlar, sanatçılar ve şairlerin de aralarında olduğu çok sayıda insan 4 günlük Pir Sultan Abdal Kültür Şenlikleri programına katılmak için Sivas'a gitti. 33 kişinin en yaşlısı 66 yaşındaki Asım Bezirci, en genci ise 12 yaşındaki Koray Kaya'ydı. 1 Temmuz'da şenliğin açılışında konuşanlardan biri de Aziz Nesin'di. Katliamdan 2 gün önce kentte Aziz Nesin'i hedef alan bildiriler dağıtılmaya başlandı. 1 Temmuz'da şenliğin başladığı gün yerel gazetelerde kışkırtıcı haberler çıktı. Bildiride Aziz Nesin'in o sırada baş yazarı olduğu Aydınlık Gazetesi'nde yayınlanan Salman Rushdie'nin Şeytan Ayetleri kitabından bahsedilmiş, Nesin hedef gösterilmişti. Dönemin Sivas valisi Ahmet Karabilgin, şenliğe ev sahipliği yapması eleştirilmiş, Nesin için şehirde adeta Müslümanlarla alay edercesine gezebilmektedir ifadesi kullanılmıştı.

0: bunların akabinde 2 Temmuz günü Cuma namazının ardından etkinliklerin yapıldığı kültür merkezinin önüne bir yürüyüş başladı. Saldırgan grubun bir kısmı yeni dikilen halk ozanları heykelini yıkıp yerlerde sürüklerken bir kısmı valilik önünde Ahmet Karabirgin'i protesto etti. Kalabalık giderek artıyor ancak dağılmıyordu. Kalabalık daha sonra Sivas'a gelenlerin kaldığı Madımak Oteli'nin önüne yöneldi. Kişiyi bulan kalabalık saat 17'de de otelin önünden dağılmadı. Sivas Madımak Oteli'nin merdivenleri saat 15 civarı. Merdivende bir süre sonra 30 arkadaşıyla aynı yazgıyı paylaşan 3 aydınlık isim. Fıkralar anlatılıyor, sohbet ediliyor. Yaklaşan ölüme inat. Sohbet sırasında Metin Altınok'un "Şimdi bizi burada öldürürseler ne olur?" sorusuna cevabı, kalanlar ölenler için şiir yazar oldu. Dışarıda ise ölüm bekleyen bir karanlık vardı. Ankara sürekli bilgilendirildi ama hallediyoruz dışında yanıt gelmedi. Valiliğin civar illerden istediği takviye birliklerde 8 saat süren olaylar bittikten sonra kente gelebildi. Saat 19 civarı otelin önüne sürüklenen heykel ateşe verildi. Otelin camları kırıldı. İçeridekilerden bir bölümü en üst katlara geçişleri engellenmek istenmesine rağmen farklı binalara geçti. Aziz Nesin dahil bir bölümü itfaiye merdivenleriyle indirilip darp edildi. 12'si ağır yaralı, 62 kişi otelden kendi imkanlarıyla kurtuldu. En yaşlısı 66 yaşındaki Asım Bezirci, en küçüğü 12 yaşındaki Koray Kaya olmak üzere şenlik için gelen aralarında Metin Altınok, Behçet Aysan, Nesimi Çimen, Muhsin Akarsu, Hasret Gültekin'in de olduğu 33 insan Madımak'ta yaşamını yitirdi. İki otel çalışanı da hayatını kaybetti. Dönemin Başbakanı Tansu Çiller olaylardan sonra şu açıklamayı yaptı. Çok şükür otel dışındaki halkımız bir zarar görmemiştir. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ise olayların münferit olduğunu ve Alevi-Sünni çatışmasına dönüşmemiş olmasını vurguluyordu. İçişleri Bakanı Mehmet Gazioğlu ise Aziz Nesin'i hedef gösterdi. Aziz Nesin'in halkın inançlarına karşı bilinen tarihleriyle halk galeyana gelerek tepki göstermiştir. Koalisyon ortağı SP'nin eski genel başkanı, dönemin başbakan yardımcısı Erdal İnönü olaylar sırasında Aziz Nesin ile telefonla görüşerek en kısa zamanda takviye güç göndereceğini, kimsenin kılına dahi zarar gelmeden kurtarılacağını söyledi. İnönü katliam ardından SHP ve kendisine yönelik eleştirilere "ne yapayım, yetkim yoktu" cevabını verdi. Yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı bir otelin sloganlarla yakılarak içlerindekilerin ölmeleri alkışlarla izlendiği 2 Temmuz 1993'ten bu yana yıllar geçti. O gün otelin çevresini saran, ölümleri alkışlayan, içeridekilerin dışarıya çıkmasına engel olanların sadece 124'ü hakkında dava açıldı. Süren davalar, temizler, müdahil avukatların talepleri yıllarca devam etti. Sivas katliamı davası 20 yılın ardından 13 Mart 2012'de zaman aşımı nedeniyle kapandı. Aralarında katliamda yakınlarını kaybeden aileler başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve partiler insanlık suçlarında zaman aşımının kaldırılmasını talep etti ancak talepleri bir karşılık bulmadı. Dava dosyasından ayrılan 3 sanığın yargılanmasına 20 Ocak 2021'de Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden başlandı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği gibi Alevi örgütleri başta olmak üzere her yıl olaylarla ilgili anma programı düzenleyen kurumlar otelin utanç müzesi olmasını talep ediyor ancak talep bugüne kadar hükümetler tarafından kabul edilmedi. Katliamı takip eden yıllarda otelin girişine bir kebap lokantası açıldı. Lokanta tepkilerin ardından 2009 yılında taşındı. Otel ise kamulaştırıldı, yenilendi ve 2011'de bilim ve kültür merkezi olarak kullanıma açıldı. Aziz Nesin ve olayı yaşayanlar şöyle anlatıyor Sivas katliamını.
1: Lütfi Kaleli beni yukarı çıkardı. Ama hangi niyetle çıkardı bilmiyorum. Yukarı çıktık. Yangın başladı. Yangını benzinle, kırdıkları, parçaladıkları arabaların benzinleriyle dışarıdan şeylerek yapmışlar. Bütün arabalar zaten hepsini kırdılar, geçirdiler. Yangından sonra insanlar aşağı kaçmaya başladılar. Nereye kaçıyorlar? Hiç kimse nereye kaçtığını bilmiyor. Aşağıdan, yangın aşağıdan geliyor. Onlar yangına doğru gidiyorlar. Bir kısmı da şeye çıkmışlar. Çatıya çıkmışlar. Ben de kadınlar, kızlar var. Onlar güzel çocuklar var. Onlara yol veriyorum. Onlar da beni öne sürmeye çalışıyorlar. Ben onları seyrettim. Onlar gitsinler dedim. En son iki tane kız gitti. Kız çocuğu gitti. Ben gidecektim. Aramızda bir mesafe oldu. Öyle bir duman geldi ki ben gidemedim. Kaldım. Lütfü beni aldı, elimden tuttu. Bir odaya soktu. Aklıma şu geldi. Yani bu yangın söndürülür. Söndürülünceye kadar bu odada kalırız. Camı da içeriye dönük olduğu için kırılmamış. Kapısı var. Orada kaldık. Fakat öyle bir olay oldu ki benzin dumanı herhangi bir dumana benzemiyor. Ben hala şimdi balganlarından, simsiyah balganlarından o dumanlar geliyor gelmekte. Orada kaldık ve çırpınıyoruz. Doğrusunu söyleyeyim ki şu aklıma geldi. Hani insan ölürken geçmişi bir film gibi 5 saniyede geçer mi? Ay öyle bir şey olmadı, hiçbir şey olmadı. Şöyle bir şey oldu. Çünkü ben ölümle pençeleşmekten öte ilişkim oldu. Ölürsem dedim yani çok biçimsiz ölmeyeyim. Ve bütün derdim, kaygım şöyle korkan bir adam biçiminde ölmeyeyim dedim. Yani beni görürlerse şöyle iyi çek. Ama o da mümkün değil. Kıvranıyorum. Lütfü dedi ki ölüyoruz abi dedi. Ölüyoruz dedim. Öleceğiz. Yani başka çaremiz yok. Ve biz eğer bir dakika falan daha kalsaydık her ikimiz de ölecektik. Kesin ölecektik. Ve ölümün en feci biçimiyle ölecektik. Ben en sonda şunu dedim. Çabuk ölelim. Yani benim kaygım buydu. Sokağa galiba böyle söyledi. Bilemiyorum tam. Sokağa bakan dedi pencerelerden şu odada öyle bir pencere var dedi. Aman dedim çıkalım. Ve biz yani ölmek kalmak düşüncesi olmadan ölüm diye çıktık dışarıya. Ölüm diye çıktık. Ben zor yürüdüm. Merdiveni çıkardılar yukarıya. Merdiven dayandı pencereye. Fakat benim pencereye çıkacak halim yok. Yani pencerede alçak ama oraya çıkacak halim yok. Yani bitmişim. Lütfü beni kaldırdı. Merdivene koydu. Merdivenden inmeye başladım. Fakat inemiyorum. Dura dura iniyorum. Aşağıdan da yukarıya etfaiye yeri geliyor. Bir etfaiye yeri geliyor. Ben umdum ki etfaiye yeri beni o halde görür. Alır yardım eder, kucağına götürür. Hayır öyle olmadı. Merdivenin tam yarı yerinde etfaiye yeri namussuz alçak diye bana vurmaya başladı. Çok ilginç bir şey. Ama şunu söyleyeyim ki hani Pir Sultan Abdal'ın da var, Nesimi'nin de var. Bana düşmanın attığı taşlar değil, dostun attığı gül beni rencide eder, incitir. Bu bakanın söylediği söz beni çok daha incitmiştir. O adamın beni dövmesi, öldürmek üzere dövmesi bana o kadar büyük ağır gelmedi. Ama aydın, benim birçoğunu tanıdığım, kişisel olarak konuştuğum insanlar bu yalanları söylediler.
2: Biz en üst kata çıktık, otelin 4. katına çıktık, koridora dizildik hepimiz. Tabi zaman geçiyor, insan çoğalıyorlar, dışarıdan iyi ne olup bittiğini de göremiyoruz, bilmiyoruz, camlara yaklaşamıyoruz çünkü. Zaman geçiyor, tedirgin olmaya başladık, herkes korkmaya başladı. Yanımda Menekşe, karşımda Koray vardı. Öyle Menekşe ağlıyordu, buradan çıkamayacağız diye. Kardeşi ona, abla çıkacağız korkma, annem babam gelecek, bizi buradan çıkartacak. Hatta orada bir espri yaptıydık. Ya işte buradan çıkacağız, ileride çocuklarımıza, torunlarımıza bunları gülerek anlatacağız. Nereden bilelim ağıtlar yakarak anlatacağımızı.
3: Hanım aradı rahmetlik. Ahmet dedi, Sivas'ta dedi, yanmış dedi. Ablan ne işten dedi, ne ayaklarında ayakkabı var, ne çorap var dedi. Gittiler dedi. Bastık Sivas'a gittik. Sivas'a vardık. Yerinden oynamış.
2: Aşağıdan erkek arkadaşlarımız falan geliyordu işte. Kimisi mızıka çalıyor, kimisi espri yapıyor. Korkmayın çıkacağız, sakın camlara yaklaşmayın. Her şey halloluyor. Ankara'ya arandı. Gelecekler. İşte saatleri kovaladı yani. 3 saat, 5 saat, 8 saat. Hava karardı. Işıklar yok, karanlık. O gün cuma namazdan çıktılar, geldiler zaten. İşte akşam namazına, ikindi namazına giderler. Gidip bir şekilde dağılırlar. Yani bunlar bağırıp bağırıp giderler diye düşünüyorduk. Hiç aklımıza yani yangın asla gelmedi. Hiçbirimizin aklına gelmedi. Ha korkmadık mı? Hepimiz çok korktuk. Ama yani bir şekilde şimdi büyüklerimiz var, mutlaka polisi var, askeri var bu ülkenin. Bir şekilde müdahale ederler yani, itfaiyesi var. Saatler geçtikçe yani daha çok kalabalıklaşmaya başladı. Sesler daha çok geliyordu. Sloganlar sürekli artık, hani biz dördüncü katta olmamıza rağmen dördüncü kat taşlanıyordu. Yani nasıl taşlanabilir? Karşı binadan taşlıyorlardı geçip de. Hava iyice karardı. O ara yani kopmuşum, ne olduğunu hatırlamıyorum. Sadece birisinin beni çağırdığını hatırlıyorum. Yani birisi beni şöyle eliyle dürttü. Dedi ki kalk Gülay dedi. Uyandım yani. Bayılmışım herhalde, bilmiyorum artık. Dedi ki kalk, yangın çıktı. Kalktım, kimse yok koridorda. Aşağı iniyorum. İniyoruz ama hiç gözümün önünü hiç göremiyorum. Karanlık, ateş, duman ve çığlık.
0: Bizler Veng Radyo ailesi olarak 2 Temmuz 1993'te kaybettiğimiz aydınlarımızı saygıyla anıyoruz. Ben şu üç

0: Reklamlar.
1: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
2: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
3: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
6: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Estu Tekirda, Dünya de Tenimenda, Sıba Urzan Bizuani Xo, Şeva Erakın Bizuani Xo. Zuani ma bindesto, Eyro Estu Sıba Çinyo, Vengdana Şima Hemminan, Vayr Veci.

0: Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile HDK Sözcüsü Meral Danış Beştaş, Madımak katliamının 33. yılında Sivas'ta yaptıkları açıklamada Madımak'ın resmen utanç müzesine dönüştürülmesi, mecliste Hakikat ve Yüzleşme Komisyonu kurulması ve insanlığa karşı işlenen suçlarda cezasızlık politikasına son verilmesi çağrısında bulundu. DEM Parti Dersim Milletvekili Ayten Kordu, 2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak Oteli'nde yaşamını yitiren 33 kişinin anısına mecliste Sivas katliamı ile yüzleşme, hafıza ve adaletin sağlanması hakkında kanun teklifi sundu. Teklifte Madımak Oteli'nin utanç müzesine dönüştürülmesi, Hakikat Komisyonu kurulması ve katliama ilişkin devlet arşivlerinin açılması istendi. Dersim Barosu Sivas katliamının 33. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada 1993 yılının suikastler, faili meçhul cinayetler, gözaltında kayıplar, yakılan köyler ve Madımak katliamı ile Türkiye tarihinin en karanlık yıllarından biri olduğunu belirterek geçmişle yüzleşmenin ortak geleceğin inşası için zorunlu olduğunu vurguladı. Madımak katliamında katledilenler için birçok kentte düzenlenen anma programlarında adaletin sağlanmadığı belirtilerek katledilenlerin mücadelesinin sürdürüleceği vurgulandı. Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir Şubesi Sekreteri Veysi Çetin'in gözaltına alınmasına tepki gösteren hak ve hukuk örgütleri, avukat Veysi Çetin ve tüm haksız gözaltılar serbest bırakılana kadar sürecin takipçisi olacağız dedi. Eski polis Cemil Koç tarafından katledilen Ayşe Tokyaz davasında esas hakkındaki mütalasını açıklayan savcı, Cemil Koç hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 26 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre yaklaşık 8 milyar dolar azalarak 149.2 milyar dolara geriledi. Bitlis merkeze bağlı Vervan köyünde Leyla Özdemir evli olduğu erkek Ömer Özdemir tarafından ateşli silahla katledildi. Elde edilen bilgilere göre korucu olan Özdemir dün Leyla Özdemir'i katlettikten sonra karakola giderek teslim oldu. Leyla Özdemir'in cenazesi otopsi işlemleri için Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri kapsayan öğrenci affı düzenlemesi meclise sunuldu. AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, öğrenci affı ile ilgili aslında bu teklifi bir başlangıç olarak görmek lazım. Ekim ayından sonra da bir kanun teklifimiz daha olacak. Kanunumuz 28 madde, mümkün olduğunca geniş bir af yapmayı konuştuk. Tek bir kriter var, daha önceki aflardan yararlanmamak kaydıyla lisans, ön lisans, lisans tamamlama, lisansüstü düzeyde tüm öğrencilerimiz bu haftan yararlanabilecekler. Bir süre içerisinde olacak, 4 ay içerisinde ilişkileri kesilen üniversitelere başvurabilecekler dedi. Tarladan rafa fiyat farkının en yüksek olduğu ürün %379.3 ile elma olurken markette fiyatı en çok artan ürün %81 ile çilek, en çok düşen ürün ise %37.8 ile domates olarak kayıtlara geçti. Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu, vergi ve SGK yapılandırmalarındaki faiz yükünün düşürülmesi gerektiğini söyledi. Urfa'da evine girmek üzereyken silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Van'da Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanı Okan Özbey, hasta ve hasta yakınlarının saldırısına maruz kaldı. Gözünden yaralanan sağlık çalışanı tedavi altına alındı. Ağrı Belediyesi ve Özgür Kadın Hareketi ortaklığıyla Fırat Mahallesi'nde kent bostanı açıldı. Bostanda fasulye, lahana ve salatalık ekimi yapıldı. Sivas'ta serinlemek için girdikleri Kızılırmak'ta suya kapılan iki mevsimlik işçiden biri kurtarılırken diğerinin arama çalışmaları sürüyor. Kars'ın Digor ilçesine bağlı Eleges köyünde bir traktör kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün sürücüsü İzzet Ürper yaşamını yitirdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ürper'in cenazesi otopsi işlemleri için devlet hastanesine kaldırıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Muğla'nın Datça ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Polonya'da Belarus istihbaratı adına muhalifleri takip ettikleri şüphesiyle Belarus ve Polonya vatandaşı iki kişi gözaltına alındı. Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Hicaz bölgesinde patlama meydana geldi. Suriye Resmi Haber Ajansı Sana patlamanın nedeninin araştırıldığını duyurdu. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.
1: No, Venge Schmau.

0: Reklamlar.
1: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına van ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
4: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can-ı Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile HDK Sözcüsü Meral Danış Beştaş, Madımak katliamının 33. yılında Sivas'ta yaptıkları açıklamada Madımak'ın resmen utanç müzesine dönüştürülmesi, mecliste hakikat ve yüzleşme komisyonu kurulması ve insanlığa karşı işlenen suçlarda cezasızlık politikasına son verilmesi çağrısında bulundu. DEM Parti Dersim Milletvekili Ayten Kordu, 2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak Oteli'nde yaşamını yitiren 33 kişinin anısına mecliste Sivas katliamı ile yüzleşme, hafıza ve adaletin sağlanması hakkında kanun teklifi sundu. Teklifte Madımak Oteli'nin utanç müzesine dönüştürülmesi, hakikat komisyonu kurulması ve katliama ilişkin devlet arşivlerinin açılması istendi. Dersim Barosu Sivas katliamının 33. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada 1993 yılının suikastler, faili meçhul cinayetler, gözaltında kayıplar, yakılan köyler ve Madımak katliamı ile Türkiye tarihinin en karanlık yıllarından biri olduğunu belirterek geçmişle yüzleşmenin ortak geleceğin inşası için zorunlu olduğunu vurguladı. Madımak katliamında katledilenler için birçok kentte düzenlenen anma programlarında adaletin sağlanmadığı belirtilerek katledilenlerin mücadelesinin sürdürüleceği vurgulandı. Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir Şubesi Sekreteri Veysi Çetin'in gözaltına alınmasına tepki gösteren hak ve hukuk örgütleri, avukat Veysi Çetin ve tüm haksız gözaltılar serbest bırakılana kadar sürecin takipçisi olacağız dedi. Eski polis Cemil Koç tarafından katledilen Ayşe Tokyaz davasında esas hakkındaki mütalasını açıklayan savcı, Cemil Koç hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 26 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre yaklaşık 8 milyar dolar azalarak 149.2 milyar dolara geriledi. Bitlis merkeze bağlı Vervan köyünde Leyla Özdemir evli olduğu erkek Ömer Özdemir tarafından ateşli silahla katledildi. Elde edilen bilgilere göre korucu olan Özdemir dün Leyla Özdemir'i katlettikten sonra karakola giderek teslim oldu. Leyla Özdemir'in cenazesi otopsi işlemleri için Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri kapsayan öğrenci affı düzenlemesi meclise sunuldu. AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, öğrenci affı ile ilgili aslında bu teklifi bir başlangıç olarak görmek lazım. Ekim ayından sonra da bir kanun teklifimiz daha olacak. Kanunumuz 28 madde, mümkün olduğunca geniş bir af yapmayı konuştuk. Tek bir kriter var, daha önceki aflardan yararlanmamak kaydıyla lisans, ön lisans, lisans tamamlama, lisansüstü düzeyde tüm öğrencilerimiz bu haftan yararlanabilecekler. Bir süre içerisinde olacak, 4 ay içerisinde ilişkileri kesilen üniversitelere başvurabilecekler dedi. Tarladan rafa fiyat farkının en yüksek olduğu ürün %379.3 ile elma olurken markette fiyatı en çok artan ürün %81 ile çilek, en çok düşen ürün ise %37.8 ile domates olarak kayıtlara geçti. Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu, vergi ve SGK yapılandırmalarındaki faiz yükünün düşürülmesi gerektiğini söyledi. Urfa'da evine girmek üzereyken silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Van'da Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanı Okan Özbey, hasta ve hasta yakınlarının saldırısına maruz kaldı. Gözünden yaralanan sağlık çalışanı tedavi altına alındı. Ağrı Belediyesi ve Özgür Kadın Hareketi ortaklığıyla Fırat Mahallesi'nde kent bostanı açıldı. Bostanda fasulye, lahana ve salatalık ekimi yapıldı. Sivas'ta serinlemek için girdikleri Kızılırmak'ta suya kapılan iki mevsimlik işçiden biri kurtarılırken diğerinin arama çalışmaları sürüyor. Kars'ın Digor ilçesine bağlı Eleges köyünde bir traktör kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün sürücüsü İzzet Ürper yaşamını yitirdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ürper'in cenazesi otopsi işlemleri için devlet hastanesine kaldırıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Muğla'nın Datça ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Polonya'da Belarus istihbaratı adına muhalifleri takip ettikleri şüphesiyle Belarus ve Polonya vatandaşı 2 kişi gözaltına alındı. Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Hicaz bölgesinde patlama meydana geldi. Suriye Resmi Haber Ajansı Sana patlamanın nedeninin araştırıldığını duyurdu. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.
1: Guhdaren aziz, le mali u kuçeye, le bazaran u parkan, le her deri u her gavi, bu zamane xo bakhıbır, bu kenunu xevnan bebinin. Zamane me her tiştemeye, zamane me hilinu hebuname.

2 Temmuz 1993 Sivas katliamı. Aydınlar, sanatçılar ve şairlerin de aralarında olduğu çok sayıda insan 4 günlük Pir Sultan Abdal Kültür Şenlikleri programına katılmak için Sivas'a gitti. 33 kişinin en yaşlısı 66 yaşındaki Asım Bezirci, en genci ise 12 yaşındaki Koray Kaya'ydı. 1 Temmuz'da şenliğin açılışında konuşanlardan biri de Aziz Nesin'di. Katliamdan 2 gün önce kentte Aziz Nesin'i hedef alan bildiriler dağıtılmaya başlandı. 1 Temmuz'da şenliğin başladığı gün yerel gazetelerde kışkırtıcı haberler çıktı. Bildiride Aziz Nesin'in o sırada baş yazarı olduğu Aydınlık Gazetesi'nde yayınlanan Salman Rushdie'nin Şeytan Ayetleri kitabından bahsedilmiş, Nesin hedef gösterilmişti. Dönemin Sivas valisi Ahmet Karabilgin, şenliğe ev sahipliği yapması eleştirilmiş, Nesin için şehirde adeta Müslümanlarla alay edercesine gezebilmektedir ifadesi kullanılmıştı.

0: Bunların akabinde 2 Temmuz günü Cuma namazının ardından etkinliklerin yapıldığı kültür merkezinin önüne bir yürüyüş başladı. Saldırgan grubun bir kısmı yeni dikilen halk ozanları heykelini yıkıp yerlerde sürüklerken bir kısmı valilik önünde Ahmet Karabirgin'i protesto etti. Kalabalık giderek artıyor ancak dağılmıyordu. Kalabalık daha sonra Sivas'a gelenlerin kaldığı Mıdımak Oteli'nin önüne yöneldi.
1: Müslümanlar, değerli kardeşlerim, ben sizlerin bir kardeşiniz olarak sesleniyorum. Emniyet teşkilatından değilim, sizlerin bir kardeşinizim. Allah'ınızı açın, Allah'ınızı söylüyorsanız artık dağılın. Yeterli tepkilerimizi gösterdik.
0: Amin. 20 bin kişiyi bulan kalabalık saat 17'de de otelin önünden dağılmadı. Sivas Mıdımak Oteli'nin merdivenleri saat 15 civarı. Merdivende bir süre sonra 30 arkadaşıyla aynı yazgıyı paylaşan 3 aydınlık isim. Fıkralar anlatılıyor, sohbet ediliyor. Yaklaşan ölüme inat. Sohbet sırasında Metin Altınok'un "Şimdi bizi burada öldürürseler ne olur?" sorusuna cevabı, kalanlar ölenler için şiir yazar oldu. Dışarıda ise ölüm bekleyen bir karanlık vardı. Ankara sürekli bilgilendirildi ama hallediyoruz dışında yanıt gelmedi. Valiliğin civar illerden istediği takviye birliklerde 8 saat süren olaylar bittikten sonra kente gelebildi. Saat 19 civarı otelin önüne sürüklenen heykel ateşe verildi. Otelin camları kırıldı. İçeridekilerden bir bölümü en üst katlara geçişleri engellenmek istenmesine rağmen farklı binalara geçti. Aziz Nesin dahil bir bölümü itfaiye merdivenleriyle indirilip darp edildi. 12'si ağır yaralı, 62 kişi otelden kendi imkanlarıyla kurtuldu. En yaşlısı 66 yaşındaki Asım Bezirci, en küçüğü 12 yaşındaki Koray Kaya olmak üzere şenlik için gelen aralarında Metin Altınok, Behçet Aysan, Nesimi Çimen, Muhsin Akarsu, Hasret Gültekin'in de olduğu 33 insan Mıdımak'ta yaşamını yitirdi. İki otel çalışanı da hayatını kaybetti. Dönemin başbakanı Tansu Çiller olaylardan sonra şu açıklamayı yaptı. Çok şükür otel dışındaki halkımız bir zarar görmemiştir. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ise olayların münferit olduğunu ve Alevi-Sünni çatışmasına dönüşmemiş olmasını vurguluyordu. İçişleri Bakanı Mehmet Gazioğlu ise Aziz Nesin'i hedef gösterdi. Aziz Nesin'in halkın inançlarına karşı bilinen tarihleriyle halk galeyana gelerek tepki göstermiştir. Koalisyon ortağı SP'nin eski genel başkanı, dönemin başbakan yardımcısı Erdal İnönü olaylar sırasında Aziz Nesin ile telefonla görüşerek en kısa zamanda takviye güç göndereceğini, kimsenin kılına dahi zarar gelmeden kurtarılacağını söyledi. İnönü katliam ardından SHP ve kendisine yönelik eleştirilere "ne yapayım, yetkim yoktu" cevabını verdi. Yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı bir otelin sloganlarla yakılarak içlerindekilerin ölmeleri alkışlarla izlendiği 2 Temmuz 1993'ten bu yana yıllar geçti. O gün otelin çevresini saran, ölümleri alkışlayan, içeridekilerin dışarıya çıkmasına engel olanların sadece 124'ü hakkında dava açıldı. Süren davalar, temizler, müdahil avukatların talepleri yıllarca devam etti. Sivas katliamı davası 20 yılın ardından 13 Mart 2012'de zaman aşımı nedeniyle kapandı. Aralarında katliamda yakınlarını kaybeden aileler başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve partiler insanlık suçlarında zaman aşımının kaldırılmasını talep etti ancak talepleri bir karşılık bulmadı. Dava dosyasından ayrılan 3 sanığın yargılanmasına 20 Ocak 2021'de Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden başlandı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği gibi Alevi örgütleri başta olmak üzere her yıl olaylarla ilgili anma programı düzenleyen kurumlar otelin utanç müzesi olmasını talep ediyor ancak talep bugüne kadar hükümetler tarafından kabul edilmedi. Katliamı takip eden yıllarda otelin girişine bir kebap lokantası açıldı. Lokanta tepkilerin ardından 2009 yılında taşındı. Otel ise kamulaştırıldı, yenilendi ve 2011'de bilim ve kültür merkezi olarak kullanıma açıldı. Aziz Nesin ve olayı yaşayanlar şöyle anlatıyor Sivas katliamını.
2: Lütfi Kaleli beni yukarı çıkardı. Ama hangi niyetle çıkardı bilmiyorum. Yukarı çıktık. Yangın başladı. Yangını benzinle, kırdıkları, parçaladıkları arabaların benzinleriyle dışarıdan yapmışlar. Bütün arabalar zaten hepsini kırdılar, geçirdiler. Yangından sonra insanlar aşağı kaçmaya başladılar. Nereye kaçıyorlar? Hiç kimse nereye kaçtığını bilmiyor. Aşağıdan, yangın aşağıdan geliyor. Onlar yangına doğru gidiyorlar. Bir kısmı da çıkmışlar. Çatıya çıkmışlar. Ben de kadınlar, kızlar var. Onlar güzel çocuklar var. Onlara yol veriyorum. Onlar da beni öne sürmeye çalışıyorlar. Ben onları seyrettim. Onlar gitsinler dedim. En son iki tane kız gitti. Kız çocuğu gitti. Ben gidecektim. Aramızda bir mesafe oldu. Öyle bir duman geldi ki ben gidemedim. Kaldım. Lütfü beni aldı, elimden tuttu. Bir odaya soktu. Aklıma şu geldi. Yani bu yangın söndürülür. Söndürülünceye kadar bu odada kalırız. Camı da içeriye dönük olduğu için kırılmamış. Kapısı var. Orada kaldık. Fakat öyle bir olay oldu ki benzin dumanı herhangi bir dumana benzemiyor. Ben hala şimdi balganlarından, simsiyah balganlarından o dumanlar geliyor gelmekte. Orada kaldık ve çırpınıyoruz. Doğrusunu söyleyeyim ki şu aklıma geldi. Hani insan ölürken geçmişi bir film gibi 5 saniyede geçer mi? Ay öyle bir şey olmadı, hiçbir şey olmadı. Şöyle bir şey oldu. Çünkü ben ölümle pençeleşmekten öte ilişkim oldu. Ölürsem dedim yani çok biçimsiz ölmeyeyim. Ve bütün derdim, kaygım şöyle korkan bir adam biçiminde ölmeyeyim dedim. Yani beni görürlerse şöyle iyi çek. Ama o da mümkün değil. Kıvranıyorum. Lütfü dedi ki ölüyoruz abi dedi. Ölüyoruz dedim. Öleceğiz. Yani başka çaremiz yok. Ve biz eğer bir dakika falan daha kalsaydık her ikimiz de ölecektik. Kesin ölecektik. Ve ölümün en feci biçimiyle ölecektik. Ben en sonda şunu dedim. Çabuk ölelim. Yani benim kaygım buydu. Sokağa galiba böyle söyledi, bilemiyorum tam. Sokağa bakan dedi pencerelerden, şu odada öyle bir pencere var dedi. Aman dedim çıkalım. Ve biz yani ölmek kalmak düşüncesi olmadan ölüm diye çıktık dışarıya. Ölüm diye çıktık. Ben zor yürüdüm. Merdiveni çıkardılar yukarıya. Merdiven dayandı pencereye. Fakat benim pencereye çıkacak halim yok. Yani pencerede alçak ama oraya çıkacak halim yok. Yani bitmişim. Lütfü beni kaldırdı. Merdivene koydu. Merdivenden inmeye başladım. Fakat inemiyorum. Dura dura iniyorum. Aşağıdan da yukarıya etfaiye yeri geliyor. Bir etfaiye yeri geliyor. Ben umdum ki etfaiye yeri beni o halde görür. Alır yardım eder, kucağına götürür. Hayır öyle olmadı. Merdivenin tam yarı yerinde etfaiye yeri namussuz alçak diye bana vurmaya başladı. Çok ilginç bir şey. Ama şunu söyleyeyim ki hani Pir Sultan Abdal'ın da var, Nesimi'nin de var. Bana düşmanın attığı taşlar değil, dostun attığı gül beni rencider, incitir. Bu bakanın söylediği söz beni çok daha incitmiştir. O adamın beni dövmesi, öldürmek üzere dövmesi bana o kadar büyük ağır gelmedi. Ama aydın, benim birçoğunu tanıdığım, kişisel olarak konuştuğum insanlar bu yalanları söylediler.
3: Biz en üst kata çıktık, otelin 4. katına çıktık, koridora dizildik hepimiz. Tabi zaman geçiyor, insan çoğalıyorlar, dışarıdan iyi ne olup bittiğini de göremiyoruz, bilmiyoruz, camlara yaklaşamıyoruz çünkü. Zaman geçiyor, tedirgin olmaya başladık, herkes korkmaya başladı. Yanımda Menekşe, karşımda Koray vardı. Öyle Menekşe ağlıyordu, buradan çıkamayacağız diye. Kardeşi ona, abla çıkacağız korkma, annem babam gelecek, bizi buradan çıkartacak. Hatta orada bir espri yaptıydık. Ya işte buradan çıkacağız, ileride çocuklarımıza, torunlarımıza bunları gülerek anlatacağız. Nereden bilelim, ağıtlar yakarak anlatacağımızı.
4: Hanım aradı rahmetlik. Ahmet dedi, Sivas'ta dedi. Yanmış dedi, ablanların işten dedi, ne ayaklarında ayakkabı var, ne çorap var dedi, gittiler dedi. Bastık Sivas'a gittik. Sivas'a vardık. Yerinden oynamış.
3: Aşağıdan erkek arkadaşlarımız falan geliyordu işte, kimisi mızıka çalıyor, kimisi espri yapıyor, korkmayın çıkacağız, sakın camlara yaklaşmayın, her şey halloluyor, Ankara'ya arandı, gelecekler. İşte saatleri kovaladı yani 3 saat, 5 saat, 8 saat. Hava karardı. Işıklar yok, karanlık. O gün cuma namazdan çıktılar, geldiler zaten. İşte akşam namazına, ikindi namazına giderler. Gidip bir şekilde dağılırlar. Yani bunlar bağırıp bağırıp giderler diye düşünüyorduk. Hiç aklımıza yani yangın asla gelmedi. Hiçbirimizin aklına gelmedi. Ha korkmadık mı? Hepimiz çok korktuk. Ama yani bir şekilde şimdi büyüklerimiz var, mutlaka polisi var, askeri var bu ülkenin. Bir şekilde müdahale ederler yani itfaiyesi var. Saatler geçtikçe yani daha çok kalabalıklaşmaya başladı. Sesler daha çok geliyordu. Sloganlar sürekli artık hani biz dördüncü katta olmamıza rağmen dördüncü kat taşlanıyordu. Yani nasıl taşlanabilir? Karşı binadan taşlıyorlardı geçip de. Hava iyice karardı. O ara yani kopmuşum, ne olduğunu hatırlamıyorum. Sadece birisinin beni çağırdığını hatırlıyorum. Yani birisi beni şöyle eliyle dürttü. Dedi ki kalk Gülay dedi. Uyandım yani. Bayılmışım herhalde bilmiyorum artık. Dedi ki kalk yangın çıktı. Kalktım kimse yok koridorda. Aşağı iniyorum. İniyoruz ama hiç gözümün önünü hiç göremiyorum. Karanlık, ateş, duman ve çığlık.
0: Bizler Veng Radyo ailesi olarak 2 Temmuz 1993'te kaybettiğimiz aydınlarımızı saygıyla anıyoruz. Ben şu

0: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Le bajari diroki le amede, unjibo revitiek kharine tene ve khandin. Janu jiger ocak başı le benda veye. Le janu jiger ocak başı hundikarın goşte berkhe o keze bab berkhe a teze bukhoyen. Her uha mades bi çekirna lehmacun kide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Janu jiger ocak başı, jibo kesin ku tamade ve khasanin jibo amede.
5: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sucdar kerdiş, yalnız ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye bir yev tedaviye raşti eşkena bire terknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şare darya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki bano kerra. Telefon 0-5-9-9-9-9-9-0-5-6-6 Yanzi alo sev banca suhiri.

Radyo Bang. Bang Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Bang.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
3: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
4: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
5: Radyo Veng. Radyo Veng.

kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim, yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer,

0: ırmaklarda dolandım dağları duymak için. Irmaklarda dolandım dağları duymak için.
1: Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış.
0: Şarkılar gelir geçer,

0: Reklamlar. Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkirin anji darzandına van ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbaskirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a Amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929-0516. Anji, alo 153.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Bentley Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Guhdaren Aziz, Le Maleu Kuçeye, Le Bazaranu Parkan, Le Her Dereu Her Gavi, Bı Zimane Hu Bağıvı, Bı Kenunu Havnan Bıbinin, Zimane Me Her Tişteme'ye, Zimane Me Hilinu Hebunameye.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden

бо ашитие, бо достание, братие, пиштгрие, барагайним бестрен.